0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
1: Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısının haber sahip sizken aydıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
1: Katnaş yol ehvali şu vakitinden özüde uçturulüdü.
0: Sağlamlık görsetmesi gümanik paraşlarınızı tüketüdü.
1: İşki uğrunlaştırış mulazımtıda suallığa cevap verilüdü.
0: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
1: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
2: Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısının hem Türkülük sınımı mezmuları serhal.
3: Mukabatlık çek tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukabatka eriş pırsıtınız ba.
2: Yoklumudun ıssınız, körsünüz, mezmun avasınız, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkırıldı.
0: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkırıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə alaysız.
3: AI akıl taratku

0: ucum koyutti. Lekin ili komandasının vartari köp kettim halkılık peytten vartani saklap kaldı. Ahırdan ili komandası birden nöl netice bilen öz meydanda galiba kılıp 3 numarını kolga keltirdi. Naq meydandaki körürmen, Qolji şehirlik 14-ci otur mektabının oqutisi Minasa Abdurusul, naiti hayacanlanğan halda muhbarğa, özünün kiçik futbolçi ikkallegi, musabıqa meydandaki akıllarğı oqşaş, top meydanda bütün küçü bilen maharat körüstüp, arzusini işğe aşırışını ümit qıladğalıqını eytip mundaqtırı. Adatta aldınqi hücum oranında top tepkende, özümni xuddi tulparğı oqşaş his qılmen. İlidin sırtlarga, hatta her qaysi devletlergeçi berip futbol tepişine ümit qilaman.
1: Amde qısa xabarlar aldımız. Şinjan tibbi daşuvesi qarmıqidiki birinci doktorxananın jigar öt qaplı qurt kesili taşqı keselliklər bölümü kollektivi yaqında dünya boyunca tonji köpiksiman Echinokok qurtini nanosekundlik impulsi bilan eritish operatsiyasını tamamlap xalqara texnika boşluğunu toldırdı. Bu devletimizden kurt raki rap atalgan köpüksüman kaplı kurt kesilini mikro zahimlik davalı sahesi de əsli icadi netici bilen dünyada aldıdı durğalıqıdın diyerek berdi.
0: Bu yıl 1. aydın 5. aygıca Qorğas Universal Bajdın Xali rayonunun Bajdın Xali Pişiklaş Import Export Umumi Qimiti 55 milyon yuandın eşip, bulturki oxşaş mezgildikidin 4.5 hessigi yakın aşkan.
1: Xebei Şinjan növbetçi poyezi Şijiazhuan Qashqar köpxil şekildeki birleşme transport maxsus poyezi 6 ayının 20 günü Şijiazhuan Xitsa Texnika Taraqqiyat rayonu yol körük maxsus liniyasidan yolga çıktı. Bunun bilen Xebei ölkisidan Janubi Şinjan rayonuna bevasit qatnaydigan tömir yol aşa obroti yolu resmi tutaştırıldı.
2: Hürmetli radio anlıqçılar, yukarıda Şinjan radio televiziya stansının Etigelli haberle programımızı bu için alıntı şüphedik.
3: Yıldır aldı bizi hemen.
4: Bana başlandı.
5: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
6: Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan, hem köpçülüklerin uzun olmayan kolluğalıkı rahmet etirgan Akmervayit unzavıtı alaydı talep kıldı. Öğünüzün Akmervayit ulur üzülmeydiken ha?
7: Şundak bombay, onunla yüp yigil bombaydı o da ha? Akmervayit ulurunun pakızlığını demeyle koyay, ilgar teknika mesuliyetçilik bilen işler çıkarılgan.
6: Tamaklarınızda okşatkan Akmervayit ulur yedisek bolduken de?
7: Elbet şunda, kancı maktısa maktığım kilidu.

0: Güzel bir günü ümit varlık bilen kütüb olgan kadirlik dostlar. Etiyelik Allah hayırlık olsun. Bugün 2026 yıl 6. ayının 22. günü Düşenbe. Dehkalla kalendarı bu içe 5. ayının 8. günü.
1: Şunda kadirlik dostlar. Etiyelik yollarınızı bu semra programımız başlandı. Programımız yaktırıp anlaş bilen bir yakızgalık bilen katmaş kaysla. Mən program riyasetçisi Rüşengül Basit.
0: Doğru. Bexatar qatnashmoyit yarti shamimizning orzusi.
1: Ko'ngillik kayfiyat, illiq tabassum bilan yo'l yurish bexatar yo'l yurishning asosi.
0: Sizning ravo yo'llarni tanlab ko'ngillik kayfiyat ilkini yo'l yurishingizga amra bo'lamiz.
1: Jishqon kayfiyat, yiqimli kuylarimiz, anglovchilarning qiziqarliq parang yo'l uchurlari bilan sizga amra bo'lamiz.
0: Radio to'lqinlari orqali tarqan mehr muhabbat va ko'ngillik kayfiyatni his qila olasiz.
1: Shuning ishiningki 107.4 qatnay san'at radiosi eng to'g'ri tanlish.
0: Men O'shirjon Xizr.
1: Men Rushangul Bas.
0: Qadrli anglovchilar, aytganlik yo'llaringizda biz amra programimiz boshlandi. Hozirdan boshlab programimizga oid qiziqliq bilan qatnashsanglar bo'ladi.
1: Bizning
0: 5-inchi salonimiz.
1: XG 1074 FM.
0: Şunaq XG 1074 FM.
1: Ona olsa anlıqçılarımız qanay programımız qızğalıq bilan qatnaysanlar
0: boludu. Qashqadı yol xəbəri ma dun. Dun funlu oldu. Maşallah köp tosluş yox digə uçan Əfran əvətdi. Bulbul Güya xanım bir paç müş bir müşnə əvətdi. Şaptılı qonğan müşikən bu.
1: Şunaq. Onundan başqa qadirlik dostlar ma bugün həm də ma toluq oturğu örləş səviyyəsinə imtahanı başlanıdı ha bugün. Bugün başlanıdı uşuca. Belki yana biraz saat, yok 40 minutlardan kim, biraz saatlerden kim şu imtihan meydanına kırdı o balla.
0: Doğru.
1: Mektep etrafları da, hem de özünün okutkan işte oluk oturmak tipi imtihan bir girdikken bu yılcı. Şu mektep etrafları da

0: Суғақ.
1: Айдады сей, оны чайнаке қойып қайынтып ісімі, еңілі соғықтық чай о.
0: Паллап іші дығыныңыз, еңілі пәсіл соғықтық чай.
2: Алла атқаныңла 174 қатына сәнет радиосының.
1: Әттігерлік еліріңізді біз әмірі программысы.
2: Программымызды мүші Ахмер Вайт ұн зауытының қолап келуатқа ұстымалшылағы миннеттарлық білдіріш үшін дауымлық тұрышып, мүші Ахмер Вайтның күнірғы яқшы болған бәсатларын ішіліп шықырбатқан. Ахмер Вайт зауытыдыки ішчі қызметшілі алайы тәләп қыған.
1: Шын ақыған Ахмер Вайт ұнлары, яғлары, гүрішлері, ашық сулары.
2: Органик гүрішлері.
1: Ахмер Вайтның қонақ ұнлары дегенде кәшу. Әммісі бай.
2: Şunak, Ahmer Vahit'in kitabı. Anladın mı? Şincanlık en isil temizde çürüştük paliyetimiz.
1: Sertem Kroran Uygurları katlaştı. Şuna ola olcu neydi kurduğun bu da Sertem Kroran Uygurları'nı
2: kurduğun. O da pavaydı oğlu.
1: O da pavaydı oğlu. Aş pütü, ehti ögün pütüdü diyen vakitil deydi hak canım. Aştak.
2: Töpsük campan yapıp koyup koyup koyup koyup koyup koyup
1: koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup koyup
2: Bunu yürümeye çeşitli sertem kurulan gibi verip.
1: Çünkü ola nazlı metlerini yap geldiniz bu misal. Yani yaydığanlığını yapıp o neyim bulan siz. Şuna ola ama Molly Grin aptolları katlaştı ya. Molly Grin aptolların kaçılsanla buldu deyimiz bu hem de.
2: Bekçik yavaşsanız borçlap yedikken siz karın. Aşkasınız berdaşık veremek.
1: O siz benim işini aldı da şimdi dep koyuşunu unutup kaptım da. Bekçik yeme. İkran karıdaki mağlığınız yok yediniz. Çok şükürler. Hey, onda kımağın ayak bağın
2: çimdişken dek.
1: Miyedim bağın dek. Bunda çoğun süpet oturup yememdi. İkranım karıdaki al yok. Kekip közü püttün iş açtaylık. Niminin közü çaşta. En bir niminin közü açta diyen dek aşına al karap oltadın. Yemepti ben de bu şey geplen. İyi dep ben şuna
2: püreye bakıldım. Yaydıgan bir vasıta körsü işlerge. Ben şu anlı ustadım bir işkı anlı ucunu tallap. Mehsus yaydıgan. Yiyip bir dıgan kılacağım. Yiyip temin de bir dıgan kılam. İşkanlı ucumuz
1: kalmak var. Siz tetiğe mi diken siz? Temin?
2: Oy bek tersi işken o.
1: Tersi mi ki?
2: Hı. Tersi işken o.
1: Şuna ola.
2: Çok mutlu yaparımız. Sertep Kıra'dan Kalı Gücü Gürkan ise. Onun için nam kulaktan kulak yetken kulağın seçeceğim. Molly Gürün Abdullah.
1: Hemen dep oldum ha.
2: Dep oldum.
1: Bu tane yağmur deyken bugün hava en tane yakışı. Şunun da çaraylık gün çıktı dedi. Cuma Abdullah efendim. Şirayliğine uçuyorak arsak görgez mi yolu? Ravan. Östen boylap mağdınız mı? Dep sizin için. Östen boylap mağdınız mı? Vakti çıkmadı o. Kuyduğunla. Elnep Sarı'nın aldığı yollar hemen deydi. Memtirliğine uçurdu da rahmetsiz geç.
2: 16. otur mektepinin ki aldı bek tosulup gitip de diye uçurdu. İlyas doktor Mehmet tuttu. Opur efendim uçurunuz. Opur.
3: Oho yey kapta uçurdu tuttuğa.
1: Bana. Yemedim köymedim ben işlem kımmedim de plam gözümün
2: oldu kaptalıyken. Kakşalının ki abdurken. Kakşalının ki abdurken. Bek okşaydı ki.
1: Şuna ola ma xöpin nalu mingdi yuli yolla şunda tosulup ketipdi diye uçurna ayka yayı evetipdi jumu. Mağ nima ağaç keldiniz deydi ayka yayı. Mişa kol qaraydigan bu qaptı bu ayka yayı.
2: Qojup qanda qanda olup qaldınız siz?
1: Mişa qalgansız?
2: He? Qanda olup?
1: He, sel temeger olup qaptı.
2: He.
1: Nima ağaç kelgen?
2: Bir yolluq tutqanmı, tutqanmı, tutmaganmı, mağ qojarlıqda degen gapdan taqtıp
1: qaldı. Ne mağdınız dilgilin? Hümede tünegi
2: kutu var. Asasen dikdek mi sırtın bir nez ekili şubu kayıp kalsa yolluk tutkallığa kesi buldu. Onunla yolluk tutmakallığa ne kımaylı
1: kandı. He doğru.
2: Haydi şu.
1: Şu an bizim zor yolluk tutumu da avar kımaylı bir nez alımı dep yürem de şeyde dep şu.
2: O yolluk tutsun yakışıcı mı?
1: Aşına mı?
2: He. Mesela yüz koydu yolluk tutsa karan. Bir et aldın kurt ekip koysanız buldu dağın şu an. Paydı kıldı.
1: Kıcılığın maykanda yüz koy yolluk tutsa bir tane kurt ekip bir size yoksur canım.
2: Oy o yolluk diken çok paydı kılış gerek onun da artık çıkıp
1: kurut, olmaydı. Kurut ağaç geldiniz mi?
2: Eskar.
4: Yap. İnşallah böyle son kanslarımızın tuz olup kendi yolluğuca bu savaş bekleyerek.
2: Oldu körgez mi yolu ravan geldi.
1: Oy ama rukiye kız uçur bir yirip tike.
2: Acaba bu kumaya kaptık ha bu
1: uyuyor. Bana bana
2: bana. Yakışım o. Rahmet.
1: Oy o.
5: Bu kezen babası kocuğa derim. Hoş olduğunuz
2: mu? Kulcuğu verip hoş olduğunuz mu?
1: Hoş olduğunuz mu deydi. Kulcuğu verip hoş buldunuz mu deyip. Sukam da kaptı rukiye kız.
2: Hemmeden pürket tuttun diyeyim kulcuğu var deyip.
1: O pürketme uyandı tuttumayım abi. Bir vasıt görüş çıkıldın la.
2: Işıldık ışıldık. Taza.
1: Biz mi miyedin dido. Kançı münç soğurgallak oynadı du deyip. Çö. Aşında kepte kapatmış mısın?
2: Şidavan nalı o da tört maçta arka arkadan sokulup gitip de leke yol tosulmaktı o dostlar dikkat kalan la deyip söylüyor. Leke yol mu çoğun başına edip basık uzun yol kötü mü? Uzun maşinayı da bir
1: maşinayı da baskıl uzun siz bir bakmağa mı maşinayı da boşuracağım?
2: Bir de ne yaptık ya? Maşinin kendi oturup diken de.

0: Ekbil maçındaki maçlarda bas Irak yok. Hala kuyuldu maşallah intayın köpke diye avuçtan ablatçan eva tuttu.
1: İşkılıp oldu kettim öydükiler bile bakan onçilik zehir kişilik eski mi kattınız ya? Bu da hizmet taşıdan bile bir yerip sen zehir kişilik eski kap siz ama yeri çıkıp koymuşam işkep.
0: Kaşkar yol haberi ama Şinifa ulam eski oldu. Beni aşta eski kınım.
1: Bildirip oldum ne kadar? Oğuz sizi o çıkıyor yoruk adam kıyılamdı.
0: Şinifa çırağdın mı şu Kamey Gavsoğ dedi ne mi diyor?
1: Kınan Gavcağı demek
0: istiyor. Kınan Gavcağı çıkıştık ki çırağda maşallah bek çıkıyor. Ya, çünkü İbrahim cevap edip
1: doğru. Yankı yoldan çıdağın Cenobi yol tarafı kırıp mağanda maşallah sel köp. Azraq dostu, azraq optimobilla köp deydim akıl buldu rahmetler.
0: Hoping nalı odun mu şu Mingdo yolu geyce mu şu şu çemeyen duçala dedi o eko yayı.
1: Gayrbaylamı yolları da optimobilla köp leken herhalde yakşı diyen uçurunu nebi Tesla evet do. Memu korulun iki kar yolunda durup konak üzmügen yerge dumbak iddia geç anla konak ünmügen yerge dumbak iddia geç anla atım elindeydi cümüm. Cepalı kışlayıp gittiniz o şu can, üç günden yakıp ek cepat attınız dep mağı.
0: Konak, hey.
1: Şimdi deydi.
0: Konak ünmüge yek, dumbak kitleye geç deyin gep işin yapacağız.
1: Uruk tuluklaş deyin gep ünmüge yek içiyor
0: musun? Oy, hece bildikensiz lan.
1: Bilme.
0: Oy, Nurgay'dan bilmeydi, konak ünmüge yek, dumbak kitleye geç deyin gep işin yapacağız.
1: Bilme, işin dak.
0: Ünmüge yek, eğlenen şu uruk'un kayıtlattığını tutuyor musun dak? Kayıtlattığın uruk deriydi ama da kaltek var.
1: Kaltek var gene, aşınan
0: içi uruk. Kol diştirip mi dak, kalteklenmişim dak. Bildi ya misi?
1: Bildi ya.
0: Hem de büyümek. Ama galibiyet yolları mı koşuyorsun işte maşallah sel köpke azırak dostu işe bakıyor. Sertem kurarlarının ki Aksu'daki oranı Seyfu Gonçan'da. Demirden la dedi ha. Demirden la demek için. Aksu'daki oranı Seyfu Gonçan'da. Sertem kurarlarının ki Yekan'daki oranı Milami Talavazı'nı.
1: Moralbaşı da Teyhu Gonçan'da.
0: Bol misincek bilim.
1: Korulu da Halık Meydan'da. Degende ki
0: Dabaza değil.
1: Dabazadı.
0: Ay Dabazadı. Dabazadı.
1: Ne o Halık Meydan'ımız? Halık Meydan'dan bir yapak o.
0: Aa nimdi? Nimdik ya bu. Kaşkaççı o. Çinko kitapkansın yenide. Halık Meydan'da ya.
1: Ha, İlgar Muallim lakin o çocuklar az cepat attı. Onu bunu değilse. Tokutmayı hizmet kıldı. Belki aldıra sürdü yetişkil bu mu dedi. Hem de avucudakiler öz gözü bilen köy geçkem de silenici ya da. Halık Meydan köy geçkem de sel cepatlarla iskı akşayı.
0: Akhaçca siz olcuk vaka hesaplanmaysız. İşe ek bağımsız da. Şu bağımdım şu.
1: Şuna ola men rucamı yigentim dem da Aysacan köz doktoru ya ettigen rucamı yaptıkamız
0: gresim tatıp. Sertten görüp rucamı yapsız mı?
1: Masirgaş bile rucamı yaptıkken şunu biz gresim tatıp evet koyup demdi.
0: Okşap da ya.
1: Aysacan köz doktoru ya.
0: Her kıtım şu 15 günde bir kıtım rucamı yap. Üzünki Ali Mektep'teki hayatını ve Ali Mektep'te bile oturup rucamı yigenlerini esleydi.
1: Aysacan şuna kılıdı ya. Ötken daşıyan ne yedi bir gelse battı. Rucamı yedigen deplik izlek etken de şuna ola. Sertem gibi bir aşağıda mı şukul, hissiyat şukul, tem tapa alaysız de biz şunlar degen.
0: Hanım kızı aşkılıp mı şu yolçunlar
1: uşar olanla. Yolçunlar rucamı ise.
0: Uşar olanla aşkılıp çı mı?
1: Rucamı yiyen çaldım ha.
0: Ya aşkılıp mı şu.
1: Rucamı yiyemen deyiz mi?
0: Rucamı deymez mesela mı şu. Fan beğenmeyen çılap ye, yiyiş. Onunla baş TNT ile yapıp yıkırıp lan rampiz yiyiş degen de kişiler çok sert.
1: Doğru. Nimi çıkan da
0: yiyiş. Doğru, kıyalık, küzü karap. Nimoyla atsa da bunda karap, bunda tumsan çatak.
1: Arız.
0: Ula çok um hıyal
1: kaldı. Sen hıyallarınlandın başkurumuz bu maydı çöz silahını kaç. Hıyallarınlandın misal başkurup durup nim hıyak var siz kim nime u bu dep durmuşsa. Silahın hıyallarınlandın başı bir yerlerde kanat kıkıp pervas kılıp yaman.
0: Oy aşınak erlak elba deyim ama.
1: Sağlam hıyalların kumay silahı.
0: Biz Ali Mektep diyen tamaklarına kayıt diyip bunda hıyal sürdü Allah çok elbacıma. Körgezmiş şey, şimal yolları yollar avan. İlhamım tutup yani şiir yazgım ki vatı da usta doğrulukta. Yazın ha Şireli.
1: Şireli mi şiir yazdığım bu aldı o. Simon saati yaman tosuldu divanı aldı mı bek tosuldu dedi oblikin vereceğine rahmet sizge.
0: Üçüncü gördüğünün ki üstü yollar avan ki 10. otur mektedin ki aldığım yollar avan ki erge ofçörünü 100 tane verdim. Ben oldukken piyasaya çıkarttım hop. Oy bak keş vakti işte vatı da o gündü keşte. O atışta Sertem Kuroren Halık Meydan'da o atışta ey o atışta o dedi ha makul.
1: Dünyada devamlı tok kosak tamak yiyiştim başkam azap yok cuma bek azaplık
0: şey hıyallarını çokum kontrol kılış gerek hıyal herket gündeydi deydi alımcan cuma
1: aslında doğru hıyalını kontrol kılmış olmaydı
0: ya ki ittifak yolları da
1: hıyallarını kontrol kılmış olmaydı
0: ya ki ittifak yolları da maşallah köperek geldi ya uçurunun badam taksiye ver tuttu
1: makul buldu rahmet güzel kulduma uçur yollu sen bırak gittim oku koyumda anladım köyde uçurlarınızla uçur yollumayım ben. Ama resimli körünla degen de kuçurlar ki aşk köydü kubunun git evvel yolluğun gün... hepsilerini
0: degen de. Dumbak mangozganı siz okumaydıkken siz tıkasla. Tümü gün dep yerip kubap siz şu.
1: Şutumam siz şinfo siz mi? Aram
0: bir bunda bir bunda. Ben kandak sol bu dumbak mangozganı kudu dep ben meyren kagan.
1: Ben sorap yügünü aldım ilki sorap bilim aptu degen de ki aşında sorap yügünü ağan demem. Bilim ağan dekim bildim dep depesem neyim buldu?
0: Yaşım sizler doku gonlu Дин маңсақ алдын тізім

0: Allarınız acep sınıyıp şıp da.
1: Kemerini berket onu yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
1: He?
0: Memu bay berket onu işilti pişirgan pişiriklan ağantem. Neninizdi malay?
1: Mabay kana pişirik dükkanlarınızda berket onu işilti ticaretiniz ne? Pekimi ronak tap kızım.
2: Şincan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz. Sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık şilleri özara tosalgısız telefonu işe alaydı. Bir adem hak tapşırsa bir aylık şilleri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əsli tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şincan içinde özara telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörütü yakşı. 10,086 telefon kutlu biciraleysiz.
3: Üç yataklık öy asasi kapalı. Tört yataklık öy tekimi yakşı. Tianşan restisi halkara çoğunbasarı yakın. Öyünün egzisi 6 metre 30 santimetre. Çikavet kübülüp 3 yatağını 4 yatağı kılvalsanız boludu. Tianşan restisindeki 107 kvadrat metrelikten 158 kvadrat metrelik kışı bolgan 5. avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolganda 221% keytidu. Okşaş külemdeki öyge seliştirganda mekmağına güllükke tekim uçum. Yatak öyü tekim uçup. Tepsalatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğunbasar Öycay Çekliş Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
4: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğim.
5: Toğunatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
4: Dada, emdi sen bulamdı.
5: Vay tek soğuk.
4: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsizmi, yanılı soğukluk çay o.
5: Tallap içtiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
6: Ali Mektep imtihanı katlaşıp arzu toldırışta kıyınlamatkan okuğusla okuşkalar. Örümçi Ufuk Marifedeki tecrübelik mesuliyetçen kesbi okutukçular ve teklifli kesbi okutukçular sizin arzu toldırışınızı yardım verdi. Mulazimet, Nehmeydan ve Tor'da ilip verildi. Kesbi okutukçuların yardımı da köylünüzdeki dek Ali Mektep ve kesbi toldırışınızı karşılayınız. Telefon 0991-289-10-00 289-10-00
7: Kıyka işlemliğinin 2026 yıllık kök kutuluk yeni mahsulatı pazarına selindi. Kutunun eğzini açsanız da mukapatlık faaliyetki katnışı alaysız. Brazli'din keltürülgen dualana koştulan. Kıyka işçimlikini içsiniz. 6 saat kişi royunuz urgup durudu.
3: 3 yataklık öy asasi kapalı, 4 yataklık öy tekimi yakşı. Tianşan restisi halkara çoğunbasarı yakın. Öyünün egzisi 6 metre 30 santimetre. Çikavet kübülüp 3 yataklı 4 yatak kılvalsanız boludu. Tianşan restisindeki 107 kvadrat metrelikten 158 kvadrat metrelik kışı bolgan 5. avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolganda 221% keytidu. Okşaş külemdeki öyge seliştirganda mekmağına güllükke tekim uçum. Yatak öyü tekim uçup. Tepsalatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğunbasar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.

0: Emdi bildim ben.
1: Hmm.
0: Çimen dopan bağdaysan.
1: Ee.
0: Tumak bile yaz. Bir yazı hiç tumak giyipti de o ya. Büş konç isketken de onun bana akşedik.
1: Çimen dopan. Oğan dike şun keyse almamdı.
0: Tumak giyip yüce yazda diyen gepken bu.
1: Ayıp diyen gepken.
0: Emdi bildim ben. Neyim diyen gep.
1: Adırlık dostlar anla atkınalı hattı geldik yollarınızı bir semra programımız. Hattı geldik yollarınızı bir semra programımız ne? Akmer White un zavutun kollab kilo atkan istimalçılar minnettarlık bildiriş ve istimalçılarının sağlamlık için davamlık dırış atkan Akmer White un zavutu Allahide talep kılgan.
0: Akmer White kilo Allahide talep kılgan. Anı programımız ne bu şu? Nam kulaktan kulak yetken pulunuzu tecaydıgan Molly Girin Abdullah ağabey bizden Abdumobil klubu faaliyetimiz katlaşkan. Allah kılıç numarı 13-59-75-75.
1: Onun başka programımızdaki yana şu en esil temli izleş faaliyeti katlaşkan urun Sertem Kroren Uygurları ya. Sertem Kroren Uygurları şuna işçilike yakşı. Amdan verip özenle işçi baksanla bizle şey sayılır ba. Şu Nurmiyan'ın alıbır 5-6 kıl tur bak ya. Doku göçleri ba, doku paçakları ba, hem bağları ba, rujan bağları ba.
0: Hazır tatlıklar çıkıp durun tatlıkan. Baş...
1: Tatlıkım çıkıp durun.
0: He tatlı. Peçini bırak tatlıkçı
1: o. Naşlılıkı aşını mı koşup durun?

0: Hiç bombaydıgan da kes kapaldın bizde.
1: A bombaydı o, al nim bilen yaydı o ne toko güşe hem
0: bağlı ağzı yaydı o ne. Gırdısı oldu ula. Tek tipimde kubul kıpçamış, gırdısı ası oldu.
1: Gırda, göç, nan, dana, kavapkanı kaylandırı versin bu saçın he.
0: Yok, a nürümen bu küçü gırdıçılap isim oldu değil mi?
1: Nançılap isim ha, nürümen o nançılap yedik Allah bağ değil misin bu bir kıpaç, nam koş koysa olam değil mi Allah?
0: Oy, çoğunun da bu değil mi o, nürümen nançılap isim oldu ki. Mesela yerim gırda, bir nürümen. Yerim gördü bilen tuyup ki başına sportmayı rast. Bomuk dek, bokum ala onu. Bomaydı ki.
1: Hışında asa ama yolu çoruları karayla yuşuracaksın ama sen canı yemek şişmeyi tatlı kıldığın bu kapsız değil mi sizin? Sen anan olan mani ise anan olan onda ise de.
0: Vaya bu oldu ekşi tek şıkkıla içiyorum ama. Ma o şarkı aylan mı yolları dabaza taraf karapmanga yolunu işte bek tosluk etti yedik avuç çoruna. Sen canı verip dur rahmet.
1: İsmimi almıştırıp koyunlar diysem onu maizle. Bana tamakını belli yeyli de minin tamak etmeydiğini bilip yaptı dostum. Deydi Reşide. Beni ya rabuş. Yağımız hamış kıtep minde yizip koyunlar diyen de ötken de Reşide. Biz onu mu kandı adısı bu maydı de. Dostum tamak etmeydiğini bilip yaptı. Şuna ola sertem ki ten barayıl de turval deydi Reşide. Bu da yüzünüz yalğız bir piçem süyede. Bırak adam bilen ten oturup işsiniz andan ten yiyen minde ten sığmam dedi. Bu da dostunuzu verip bırak aç durumu yaparsanız neyim bu da.
0: Bütün önerinizi işletip amalva dostunuzu pul töylediğine alet gekiyordu.
1: Beşinci başlangıçtan aldığı tumarız karap mağa yönlüş dostluğu kaptı. Ne dediniz?
0: Bütün önerinizi işletip kalınızı bekerek işletip pulunu dostunuz olsun dedim.
1: O akmaydı, akmaydı.
0: Ahtıralaydı karap durunlar. Kuyda iş aman, kuyda sa. Ma o 7. aydan başlap ma duku gunu yani maytar kuşa taşırılan mağsak yüye aldın kilişip mağamdı. 6. aydan 25. günden başlap aldın kilişmağımız. Hem bu bölek aşu çorumu var yala var maytağdan.
1: Maytağdan.
0: Maytağdan aşu narak çoğarlıkta. Çorma aş tarafındaydı. Cuma aşağıda mansak kilişmağımız.
1: Şu ma bir kısımla mı ne etti gelik naçtı kaçına tatlı yedik Allah bana ne çay içtik Allah bana deyip yüzüp döküyordunuz mu aşırı ya? Bir kısım adamla etti gelik tatlı yedik
0: naçtı kaçına
1: ne çay bilen. Naçlılık yedi şu çıkagan nese. Uçuluk işler hep kadar efendim ne oyluk uçuluğu bana uçuracağım deyip siz düşünün dedi.
0: Siz kapak kalınızla oylanmaysınız demek ki ma?
1: He. Onda keçiniz cıkkalı bile en yaksı oylamazsınız onu deyip şimdi dedi cuma.
0: Aç gırda kırıp bu işini kollayın mı dedi? Bu oldu biz deyip böyle.
1: Gırda
0: kırmızı. Yan gırda çoğu.
1: Şuna ola ama donluktan belki tosulup getip de diyen uçuruna alım şan yöme eve atıp da. Beşinci başından uçuna aldı tumarız karap mağa yönlüş mü tosulup da deydi Abdurrahman Can'dan uçuru. Hemen daha penceki nançılap yiyken de pezcan. Daha penceki nançılap yiydi o. Daha penceki özünün mü nalları bağlı adette. Nam bilen aşına yiydi o.
0: Şimdi sen de ama şu yağmurun ki pişka yerler çükültü de deyip yaprak uçuru yollap da.
1: Aksu Beijing garbi aksu Beijing garbi yollar koşuyorlar işte ravan diye açıyorlar ne Mahmut Can evet yaptı cuma rahmet sizge.
0: Dapencikim nançla piyedi ko normal ko.
1: Nançla piyedi. Ne ne bağı bez dapencilerin yüzünü ulaşıcı dedi çıkıdan ne nallar bağı.
0: Sanfango 12. otur mektepten kaldı 16 manganda maçlılar köpke tostu şehir kedi yapıcın Abdülveli evet yaptı.
1: Makul buldu rahmet. Zühre Hanım seher bulbulu uçurulan hemen tapşırıp aldık cuma rahmet sizge. Tian Shan Vankan'a aldık ki yollar ravan deydi Abdülmit Can efendim. Çancan yolu yollar ravan deydi Seyfa.
2: Ya oturacağım bu minike zutlu donlu kiliş bandıga sürttü. Kim gideydi ne ya yuvarı yuvarıken kurup demdi o ya kıyar kurup deydi o ne.
0: Acık eppa.
2: Yaktır yaktır eptirip durup.
0: Dedi o ne. Zaten
2: kılgan şuna olur. Yaman kilişsiz bizde kalkıştakla onu canlı kılıçtan bilir. Kılıçtan bilemdi o. Kanda kanda bunlar da kesin kendi kesinle buldu.
1: O biz namaz sılırışı teyin dediğin aptım ucu aşın adım yüye kıl buldu. Maytak uçak taşırdın özürünü aşı goncun kalsın aşın adımı aldın yüye kıl buldu ki bir netçi appa ki aşılığını biz bu sefer biz namaz veşin ya ki doyunca daha tepsiyle kılıp bir film ba he?
0: Ba.
1: Aşın adım aşın izlisiniz aşın adım çıkıdı ucu mu?
0: Kayıt yemir yollap
1: koysak yani bir yollap koysak o kadar kaçı film
0: 25. yıllarda
1: burun mamama applerde bundan yüye kılsınlar diken şeklini bir yollap koysun
0: bir del ya aşın bir yollap koysun hepsi 25.
1: Yaşla yolu garipten şarkı ravan diye uçurun şirali eve atıp da rahmet sizge. Hazır maytak uçadaşın pakar pikap maşıla ütelem de ütemem de alınsam kuruluş sebebinin yolu.
0: A pikap ütelaydı. Onca olamam da ütemi gidekem de oydan kul. Yamış mağdığa yalır yok onun. Yani şu karma yoldu mağsız. Şu maşıla bek çıkıp gelse hazıra kuruluş maşıların bağımız mı? Bu hem de bundak kiliş mağdığan bu pakal bazen olsun. Nimiş kontak kıytıdığan da de öyle kamağla. Asas sebebi ağa maytak kuşağı taşıldın. Taşıldın ki ama yokur süre taşıl kılıp ölçüm boyunca yasıldığın kuruluş 32-нче деп итәм да бу.
1: Хәзер башланса 32-нче ел дип
0: итәм. Ә, яңа бер 6 елда бүтәдек.

0: Yani demek bu yıldan başlandı bu kuruluş. Çoşuna olan bu Maytak Kuşa Taşoğlu'nun kemiş yolları ilgilenip yük yaptım o bulurum meniş doğru kildim daha yolun yasası için. Kuruluş maçıları meniş doğru kildi. Şunu olan bu yol bek tosulup gittiğin gibi. Bütün maçıları halkancı menildiyse tosulup gittiğinde şuna kırdığın çıkıdığın maçılarının ki sanığı çak koyu şarkılayak hem ay yolunun ki ravallığı kapalı tıkılış hem kuruluşun mu sörütüge kapalı tıkılış için başında çıkarılan iş bu. Maytağ Kuşa Taşoğlu'da kuruluş başlandı ama Maytağ Kuşa, Maytağ'dan Kuşa Bağcı yokur süt taşı için bu için daha yasalı.
1: Bilmiş.
0: Bilimiz de ketkin etti. Bilmeyiniz değil mi? Siz de koymayın. Bilimiz de.
1: Şuna ola ama Nur'un uçuru kalsa altın gümüş yolları halık yolu karab mağın yolu işte amaçlılar. Bekle tostuş ba de. Nur şuna uçuru birip de. Şuna ola ama Kuruldun yolu uçuru bese ama Konu Oblast Doktorhana cinsenci etrafı kep koymanla maçın bekse çık. Tostuş ba miyada de dedi cümü.
0: Cinsenci
1: yok. Cinsenci ama Kuruldun begen uçuru ke. Cinsenci o demda yani. Hemen ayağım bile girdin anne, dopenciye çökürüp yavattı ben de. Akşam iş bakan dopenciye ek vapsılarken de. Şuna olan en yakışım isim koyup koyunla, Üzgar Titan'la ismim ne de bana Reşide şunda deydu. Ak çiçek demdik ya siz ne?
0: Oh çiçek? Oh çiçek diz bulmaz.
1: Yumuşka? Çıraylık düşündük o kızlara ak çiçek, gül çiçek, Reşiliye de. Reşiliye değilim ya siz ne?
0: Reşiliye işte kendi kendine.
1: Reşide de. Şuna olan Cudin'den Şisen Çimaşen kile edigen ya da Şimal'dan Canop'a işki maşını özüra sürkülüp gitip dodaydı. Şu sebeplik ma yol 1 kilometredek tosulup kap dodaydı cuma ma eskene uçuyorik. Eski de misim koyu olam siz. İyikken tık ma baş sürtünüz eski iyik. Da bir çırayla.
0: Şunu da kensiz o ses. Şunar mı ya?
1: Şunar da kıldı ma bildim tutmanlığın şunar o eldisi.
0: Şunar kes şunar da koyalım sizge. Şunu da akıllık mı şunar mı?
1: Şunda akıllık, şunlar...
0: Şunda akıllık ya.
1: Şunlar mı dötemez?
0: Ah kim oldu?
1: Şunlar şunda yürünü bula şunda ki.
0: O şey olarak dört cuma şu.
1: Dört mü?
0: Dört.
1: Ha bu da. Biz dört adamla mı kıl rahat yaşaydı. Dört nın aldın haber aldık adamın için kulu dike etrafı da çı.
0: Aşın bak, aşın makalısı mı azırak yazıp bakan bulsam değil mi senaryo işini? He?
1: Hocam, film ne mi?
0: He.
1: Siz senaryo yazalım siz?
0: Yok aşlan bir orutsuz bir eşki çişi yıktın ekir koymam da deyim ben de bu yazgı adam mı deyim ben de. İşki ekek yık bir yaşavat kıl ne var? O doğru kemeydi o işki ekek yık bir yedi herkes yaşamaydı.
1: Vantu can bak o.
0: Vantu can çişi mi? O mu ekek tutsa? O toşkan çıksı mı ekek? Hem misi ekek tutsa?
1: Siz şundan bir. Maytınız aşkarla bu maydana bu kaldınız.
0: Hey, bu
1: Maytay yolu şimaldı canım maşınla
0: köpteydin.
1: Hem de ulam hem de kuramı yetken de hem de ulam nikem hem bastasta çoğulup kuramı yetken.
0: Kaçan hiç kuramı yetmedi kan değil mi? İyi yırtıken baldır kuramı yetmedi kan değil mi? Nesi o? Unçılık yesel okurluğu dek boğan çağdı kuramı yetip oldu cuma iyi yırt cuma de buraya.
1: İlya canım şu ara karsak sayılı şiilu. Dün ma Gonghui körü ki terapke koşulun işte yollar ama anda bu çörü verip de cümü.
0: O cıklap kesti aşı şu anda şu anda adı gendim burmu şu anda avut kesti.
1: Ay bekçi o kesim o kızmaydı aşı. Boldu ya şikeyle bilen mıkıl kızıp ondan bu git barıl.
0: Ay otursak bir şi
1: çıra. Bağ birisi deydi o mana birisi bağ deydi o.
0: Bağ mı?
1: Şu fada birisi bağ deydi o.
0: Ay yıktı birini akıp koyduk aşı kişindeki dostluk buzuldu şuna ulan. Kulaklı buzuldu bitirdi.
1: Ma kilişmanda aç taza bunda ne bu mu deyip arman. O vakit bilekler bek çıkıyor hem de onda ilgi siz bek ilgi avarçılık iskıdak derecede emez hem de onu kilişiplik kıvarsanız. Bek onda ama emez ki vakit bileklerim ona itti mesela ma vakit bölgün mağa mısınız yani bir vakit bölgünü deyişip durup yanıp kısınız bulu dikey onda bek oylak etme.
0: Ya suyukluğa bak arman, ya suyukluğa. Oy onu dikkat kımaptım ben Esleme.
2: Bir izleti tut yol uçuyor ya. Lofalyon aldı yollar aman ki ana bir sırsa koltuğum yakasaya yavuşacak ha.
1: Ha Mr. Meydan işkanlarının tayini yok ki bizim şuna dedi cümle.
0: Burası ha. Gibini anlamaptık da ha. Ne dedik ya?
1: İşkanlar işkanlar pek tayin yok ki sizler cümle. İşkanlar şundan mı şu dedi.
0: Hmm.
1: Çok çok geplen kımam sizler dedi ama boşu.
0: Boşu o
1: adam. Ha şuna dedi. Don hop yanımışlar, yılın kıp sizler, münazır kıp, utram sizler. da yoğan yoğan gaplar qılmam sizlər deyib şunu deydi. Bunda ürək, miyə, qan tomuru münasibətlik gaplar bolğan bolsa, Mr. Merdan şunda qulqu xoşaqatı deyil ki, nə amma degen bilən.
0: Va, onu uxmusaq, qosaqdıq bir

0: Güçlük yakamam da siz bu kızlık yakırken siz o. Aldırım ka.
1: Yatırı dört gözünü yumsaylı. Bizim canı o bir yolu. Kuandı o yolu yıkılsın abi. Sen de o yolu yıkılsın. Sen de o yolu kuzu sırasıya geldim. Şimdi köpürek ama tutuşun.
0: Makul buldu.
2: Makul makul buldu. Rahmet. Şunla u degen kiçik balalar koyup birdigan film dep ma sahermi sizge şunda qarşı çıktı jumu.
0: He rasa bolmaydı kere kişide bunu koşup koysak da.
2: Çünkü bu şuca öz körü oldu çaşına donqa pen kördü adatta. Mesela futbol müsabakalarını köymeydi açında donqa pen kördü. Şunu da is qısanlar buldu hem de qabiliyetinin tarafı qancılık bir yeg bağındı. Sahərdən uçurda işkin doktorxana aldı sən çıxan tərəf qarab mağa yönlüşdü maşallah bizə çıxdı uçur beribdi. Ana uçur qarsaq telefon yollarda maşallah köp lekin tosluş yox deydi jumu.
0: Саттар
3: сон. Рухачон жолдору Кошемер абы.
0: Рухачон жолдору Раман Абдулла Хотаев чөрүңүз.
3: Алсай күтүмү көрөктөн үстүдөн машине бизге жакырак ха.
2: Болду. Макул болду, рахмат. Ой жүрөп. Микеланым ягыз калды, Хоразным ягыз калдың деп Микея кеп берди адам турса деп. Анаргүл ханым аш фильмле исиңиз бар экен да. Жолсай жолда. Машинала сал көп экен тосулуш жок.
0: Шүкрана,
2: макул болду, рахмат сизге. Жума.
0: Maa çorbulak üçüncü kötüse Ravan, cahillik dereceniz yeni bir derece üstü o, he? Ne mi cahillik kıldı hep? Kudret.
4: Ya üzülecek ya, Röşemil'e de havayı bir yapsam, anlatım bana dostu ya, adamım değilim.
2: Ha ha ha.
4: Maa bu, bandı canlı onu bilgenliken, demek, bizim atanım o gayemden, o bekliliş, o. Ya üzülecek ya, sunum kalbimizde bir balılık, benim bakiyacım ama, küçük vaktimde öyle baktım, Apamla konuştuk, kaçtığım bir adet var değil mi? Sözümeşte bir adet var, o şey.
0: Kızık mı ses? Tek aşık yaptım ha? Ne bak o yaptım değil ya.
2: Şimdi ola ama hoca nenzen gavca, Guangfu körük ki maşallah bek köpteydi, ilyarına uçuyor ya.
0: Evet, radyo ana bakka ne ne adamlar var, şunu da setuklaydı kanca mı? O da diyeyim ben.
2: Oy bu hulap boğandı, özünün uyuklandık altında tanışıp hululunmaydı o
0: şurca. Hulumsan şu, şunu deyme şu.
2: Şu hulaş altı rast bazılarının rast sehetten, bazılar rast çıraylı hulaydı Allah bak ya. Şu bir de şu, bir tarafını biz hulap aşağıya evlen, şuna turup gidiyorduk Allah buladık hem de. Yoksak şu şeydi o şulanın küçüğü.
0: Şu, her hılda o. O şey Allah, özdanlar güldük o beslenmişler. Daha böyle pek anlı bekzet hulaydı o asasen. Kulaş altı köpü, ne çıraylı.
2: Aşı küçük ballağın
0: ki. Ne yok.
2: Küçük ballağın ağlı umak ha, okulağın aldı. Şuna oğlan. Şuna oğlan. 16. oturduğundan aldı. Koş yolun işte maşallah köpkendeydi. Gango balağına uçuyor ya. Minin sonunda alıncan taksiyi özgürtüp koyunla da. Makul
0: hava soğuk günler o. Sel yakşet yakmış. Hava ısıp getken. Tincik günlerde kulaşlarını gördü almasınız. Ne mi diken sen? 16. oturduğun ki aldı koşu yolun işte maşallah sel köp gergi avuçlarını gengo balana verip de.
2: Makul buldu rahmet.
0: Ben mi açta kalayım kalkulayım de. Mr. Merdan ahire. He? Yüzündeki bombaydı kan bre terpini olsun de.
2: Ha ha ha. He bup de. Bup de.
0: Abda okuncu mu siz keşke radyo anlap otamay.
2: Aç etti kendi bir iki saat radyo anlap koysa aç Mr. Merdan tüzük okuma atkan da ehliyiz kıvatsız cuma degen bilen siz. Kalkan vakti yön okuydu, ügün iş kılıdu hem de ançı mınçı bir
0: karama alsın. Sen ki okuşunu baldırarak oku etkili olmam dike ben sen 5 yıllık okuşu olsun 3 yılda oku tüyt etkili olmam da ey.
2: Okan da ügün etkili buludu şurcan o sahe.
0: Bulu cuma.
2: Bilim degen bek çık nim tutsa onu yakışı.
0: Ben hazır mı da öyle baksam. Bu Ali Mektep tıkaç okuduğa okusun 2 yıldır ögün bulduk hemen tıkaçtım hazır öyle baksam. Da öyle baksam ki.
2: Öyle bakma yaks.
0: Sizge abi 12 yıl vakit gitti. Malumlarınız şunu çan tutmuşsunuz. Kallığınızı koymakam olsun diye bu kitabı okuydunuz.
2: Bu karab durup özünüzü maktaydıken bu hapsız mı siz?
0: Mavi Abdultaygan bu çürü yollaptı. Ben bu ayağımla uklavatka altını görüp biraz kokkancı mı? İş kılıp, kandak otunu hep kaldım dep. Lekin adet oğan kandı ki şundak nime deydi o.
2: Ey hakkı yok da birim da
0: birim. Vav, wow, doktorluk da okusa 4 yıl okuydu ki.
2: Doktorluk 4 yıl okuydu ha. Yani Cuşanlık 2 yıldan 3 yıl okuydu doğru.
0: Bugün ben Kuvarlı Şehir içinde 8. otur mektepte imtihan uğurlaştırgan Neşbit Tuzar. Yuli koş yolun içinde naayeti maşallah köp geldi gibi köyle balan uçur yollaptı.
2: Ay canım karan bana.
0: Bu bal yüzün tutulaydıgan.
2: Omak bobakla. Ballar iki rast tak uklaydı. Neymiş ki yaşındakmış uklavatkan vakti karaydıgan bulsa ilk ballar hiç köyü gittiydi o atansını ki. Şunun da amraklığım kekti de bilin aşı karab.
0: Valla çok ran. Tatı kulaydı. Mes. Ulanın ki futkolları tel küçük oğandı ikin. Kandaklam neyim kızı mı? Uklusu mu? Elik

0: Kalısını işletmeye indirdiniz mi Hayattin Bey'si?
1: He?
0: Kalısını, uşurken kalısını işletmeye ne kapak başladınız mı?
1: Yok. Kalısını işletmeye işte kakılış bir gün hoptu dedim ilk. Bak, sizler estağil gel, madisler digen de kakıptı gel şuna.
0: Kim ki estağil gel gerek ya?
1: Aa, Mahmut Can ha, Mahmut Can.
0: Mahmut Can, ondan sonra bir soru sorun var mı? Bir estağil gel gerek sizge.
1: Sertem kuruya kırıp naştık alay edip geldi ya. Muşu davende Ruşengül uşurcan mukapat bamiye kırıp gel verir mi?
0: Kırıp gel verir mi? Uzun uzun okuluğa. Mekadim mekadim.
1: Ne de?
0: Noçu oğan dikin siz.
1: Reşide bu yaman cidel kıldınız bu ismimde özgertip koyunlar. Emmisinikini özgertinler, minikini özgertmedinler. Depem de sizinkini nimim özgertgil buludu. Nimim digil oludu. Dada, pesin soğukluk çaydın azırak çaycu.
2: Tonlat kudun emde aldım, sel toğuzup şikine.
1: Dada, dada, emdişsen bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin, yanılı soğukluk çay o.
2: Tallop içtiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
1: Makul buldum. Ma sayfamın kulakta şürtülgen bire doktorhan tavsiye yakan bu sanla, deyip şunu da estağidil okusam. Kulukumda meslek yürülüp kağa okşaydı, ettiğen ayakı bir et al uçurum mu çıkmadı. He,
0: uçur
1: çıkmadı. Uçurduk meslemez, çok mendik mesle. Kulukumda bir tek şürt baksam bul dedi. Aldınız mı bu şikayetlerini?
0: Aldım he, bu oldu bizi tesir kıldı. Ben de hazırdım başta kulukumuzu takıyacağım mümkün belki. Yollama yapıyorlar.

0: Kasmak.
1: Kaşgar'ın yolu süre. Kaşgar'ın kaynak yolları ve tarım yollarının her şekilde süre provanı.
2: Resim tatip. Evet, bu İbrahim Can Altın Obağası.
0: He, bu işte doğru mı şu? Mana Altın Obağası da, Altın Obağası da, toş kız vette
2: var. Fam Altın Obağası.
0: 911 koy, 913 koy yaşlar
2: gene. Demek bu müşla emmiz Zerger Ustam'la yakacağım. Bekerek Altın kızı kılgan. Zerger Ustam'la. Zerger, Zerger.
0: Ya bu şu, Zerger'le Altın Obağası kandak olsun hoş olduğun da. Yokur olsun hoş olamdı, tövbe olsun hoş olamdı.
2: Örünüz hoş olmaz dedi otken de.
0: Onda emez ki.
2: Onda emez mi ki?
0: Onda emez ki.
2: Töveliz hoş olam dike. Töveliz aldıgalla cık oldu dike.
0: Aldıgalla cık oldu o burdu. Kaçınca oyunu pesse bulgaş şunun çok hoş oldu ki kırım. Onda ki.
2: Hayır taksici. Taksiye dediğim dostlarının mesela şuna uylayımız ki yollar tosulup kalsın. Daha pul dike oyunu pes hoş oldu disek. Onda olmaz ki. Onda mı yollar ravan bolsa aç tez açına oyunu minip tosa onun dike hoş oldu dike.
0: Şunu olsun.
2: Bizim aşımı altın bağısı örünüz hoş oldu demiz ki. Lekin onda olmaz dike de.
0: Onda emez ki ya.
2: Benim kolum

0: Ravan taksi yapıyor musun?
1: Bugün YTT yol sabrı, Nençang yolları, Ravan kene.
0: Nençang yolları, yollar Ravan. Fatih Göl.
2: Rus Bosurcan, Rus Engel, yaxşı oldunlar mı?
0: Vay, yaxşı mı?
3: Yaxşı mı? Halınız.
2: Yaxşı mı?
0: Yaxşı.
2: Manınım. Doktor Hamdola pağalıqın için ötkenli dağı yıkılamırım amca. Azır sakı çıkıp oldu. O ekilip doçunda hoş buldu.
0: Kaşka bir hava ekilip doğa.
2: Rus Engel, Bosurcan. Kenanla menge salamet bolsun, işlerine menge ustukluk bolsun.
0: Rahmet.
2: Menge misal salamet turunla, avazırını menge terenlap bolsun.
0: Vay rahmet.
3: Hey rahmet, rahmet. Patigül Hanım, siz maşında, devamlık mışında, nahayeti, canlık, cüşkün halette durup, radyo anla programımız, katın işçinizin ümit kılımız. Siz mi salamet bulun, işleriniz yakşı bolsun. İşkin doktor hanım etrafı pek tutulup gitti deydi sırdaş ya ma oktaş acayip güzelkenlikken de ma alımcan bek ya şu bun.
0: Ay bu ocağım emez alımcan buraya bir bakan da yakın ha bu bunda hem de ay kumulu
3: günü ay bu kumu oktaş ne çıraylıkken de koysun ne deysiz kızık mı?
0: Karana o çöp durma uya bir yerde uya
3: bir yerde. Ay çıraylık tumamdım ne güzel durmamdı.
0: Vay bu da uyadın başka taklağın bir bakın ha bunu.
3: Hem yani güzel deyilen buluğa vardı.
0: O seliş duruş buluş gerek de.
3: Ya onu aslında. Güzel çıraylık yani çıraylık deseniz buldu. Bir yerde olmaydı çıraylık yani. Nurgun yerlerde buludu.
0: Mesela başarın gönlüğü talı olmasa.
3: Çıraylık adamı bir talı olmaydı. O çıraylık adamı çok.
0: Ajda. Dur bana bana demey. Çıraylık de bunu. Şükin doktor kanın etrafı bek tozulup gitti. Dikey avuççörünü sırda şey verdip de.
3: Sudayız, avazınla anlap durdum, uçur bir emredim. İkinci balam dünya göz açkan, tuncu balamın ismi Sudayız, ikinci oğlumun ismi neyim koysam bula, şun silerden yardım soruşum deydi, cuma ismi koyup bir alalım.
4: Üç yataklık öy asası kapalı, tört yataklık öy tekimi yakşı. Tianshan rastisi xalqara çoğbasarğı yakın. Öyünün egzizdeki 6 metr 30 cm. İki kavetki bölüp 3 yataqını 4 yataq kılıp alsanız boludu. Tianshan rastisindeki 107 kvadrat metrliktin 158 kvadrat metrlik içi bolğan 5-nji avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidi. Oqşaş kölemdeki öyge seliştirğanda mehmanxana güllükke tekimi çoğ. Yataq öyi tekimi köp. Tafsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjang İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şerikti'nin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025-650-132

0: 00565.
1: Dada, yığında siti olan 5G'lik telefonunuz peyzikken o, ekranı mı çönken?
2: Elbette, Şincan Telegraf şirketinin, devletinin 4 yıl tuluklumusundan behraman bulup, 5000 yuandan artık pul tecep kaldım. Konu telefonum numara pulu hesaplıydı. Yeni teki telefonu ekran çaplığı çaplap verdi ki.
1: Telefon almıştırmakçı bulsanız, Şincan Telegrafını tallan. Ezan hem köngüldükinek telefon siti alalaysız. Ailedikleriniz razı buludu. Tepsilatını Telegraf şirketinin ticaret zallarına verip, mesele sorap becerebilin.
3: Ali Mektep imtihanı katnışıp arzu toldurışta kıyınlanatkan oku usta okuşu haber. Örümçi, futuk mağarifedeki tecrübelik mesuliyetçen kesbi okutukçular ve teklifli kesbi okutukçular sizin arzu toldurışınızı yardım verdi. Mulazimet, Nehmeydan ve Tordu ilip verildi. Kesbi okutukçuların yardımı da köylünüzdikidek Ali Mektep ve kesbi toldurışınızı karşılığınız. Telefon 0991-289-10-00 289-10-00.
4: Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Slow Shooting Updatalı'nın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
5: Slow Shooting Updatalı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aytıldı.
4: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
5: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü dıktırılıldı.
4: Sağlamlık görsetmesi gümani kararışlarınız tügütüldü.
5: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
4: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
5: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
6: Slow Shooting Updatalı 6.0 Plus nuskısının en türkülük sinema mezmuları sarkıl.
7: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle ark arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukapatka eriş pırsızdınız ba?
6: Yoklumudun ıssınız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
7: Slow Shooting Updatalı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
4: Şansı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gepiden has çoğun film işle alaysız.
7: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
6: Slow Shooting Updatalı 6.0 Plus nuskısı da halıgan çıtallap endişsiz mal setveli alaysız.
1: Şincan Radyo Televizya Stansı'nın danlık riyasetçileri bir vasit görüstüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
6: Mezelik taamla yeğeni miyve kuruk yeliymiş medeniyet icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
1: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
4: Şincan Radyo Televizya Stansı Slow Shooting Updatalı 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup seferinizge hemra boludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarından Slow Shooting Updatalı'nı çürüp serkıl mezmullardan huzurunun.

0: Ermek hayvanlarının tuşu siyasetini üzlüksüz mükemmelleştirip, müşük itlağını elip, ayırplanğı oturup seperge çıkışını tedirciye umumlaştırgan. Nurgun aviyasiya şirketleri ermek hayvanlarını ayırpla yolcular bölümüsüge elip çıkış mülazimetini yolu koygan. Hazır devlet içindeki 10 neçe aviyasiya şirketi bu mülazimetine yolu koygan bulup, aviyasiya liniyelerini kaplaş dairesi sicil kengaytilmekte. Cenab-ı Aviyasis'te bu mülazimet 35 ayırdırım, 760 devlet içi aviyasiya liniyesine kapıldı. Şam'ın aviyasiya şirketi bu mülazimetine 270'ten artık aviyasiya liniyesine yol koyup, Beijing, Şanghay, Hangzhou Katarlık 20 olkışlık şehrine kapıldı. Hainan aviyasiya, Tianjin aviyasiyası bu mülazimetini halkara aviyasiya liniyeler geçe ken aitti. Şunun bilen birge aviyasiya şirketleri bu mülazimetin derecesini devamlık öztürüp yürüyüşleştirdi. Bu yıl 4. ayda Cenub Aviyasiya Şirketi, Şerq Aviyasiya Şirketi, Şam'ın Aviyasiya Şirketi, Ermek Hayvalla ayrım uğrun egelleş. Koşumçu suğurtu mülazımetini yeniden köpeytip, Ermek Hayvan Sandıkı'nın ölçem çeklimisini ken kuyvetip, seperge çıkışka tekimi kolaylık yarattı. Ermek Hayvalla ıksatı sicil işip, Ermek Hayvallarını elip seperge çıkış Aviyasiya kespedeki yeni rekabet kaylandı. 2026 yıllık Cungo Ermek Hayvallar Kespi Aktaşlık kitabı da körüstülüşçe. 2025 yılı devlet içindeki şehir bazarlardaki müşük kitlanın umumi sanı 126 milyondan eşip, Ermek Hayvallar istimal bazarının kölümü 312 milyar 600 milyon yuan yetken. 2028 yılı 405 milyar yuan yetedigalığı bölçelenmekte. Yolcuların ermek hayvanlarını elip ayırplanğa çıkış şakı köpünce 1000 yuandan 1500 yuan geçip olduğunu bulup, ermek hayvanlar artık uğrun egilirse yine net 100 yuan kuş bilindi. Bu arkalık aviyasiya şirketlerinin kırımını bivasıta aşırgılı buludu. Her kaysi çoğun aviyasiya şirketleri aviyasiya doğru noktalarını pahalı kengaytip, doğru da zakas kılış yollarını içip, ermek hayvanlarını sefer gelip çıkış ceryandaki tuşuş meslatlarını mı maskarende yürüyüşleştirdi.
1: Hem de her kaysi aviyasiya şirketleri uçuş bexatarligi ve başka yolcuların tesiratını çıkış kılıp, ayroplan yolcular bölmesi gelip çıkış kılıdığa ermek hayvallar koyulduğun talepini bir tutaş kalıplaştırdı. Fakat öyüdü bekılgan müşük, iştlağınlı gelip çıkış kılıdı. Ermek hayvallar septilik boğan, teni sağlam, tere ve yukumluk kesil boğmağın, gayri bırak çıkarmaydıgan buluş gerek. Kesel boğan ucum kılış karakterine ige boğaz galetiki ve boğaz boğandın kinki 48 saat içindeki emtiş mezgildeki ermek hayvallarını ayroplan gelip çıkış kılmaydı. Seperge çıkan karantin guahnamesi, vaksine depterini aldın tayyarlaş. Ermek hayvallarını ölçemli koş kuluplu koğday sandıkı sumkısı silip uğrulaştırış. Hem de bütün musafede sandıkını aşmaslık. Ermek hayvanga kayağı zaki şiltiş. İşte bu saat çokum iğiz kapçık takaş gerek. Müşünde bir talepleri var kendim.
0: İşte ki.
1: Müşünü mü bek sonra ettik onur kondu sürmüz. Ermek hayvallarını ip çıksak
0: kullandı. İltimas kapçısını bulduk ya.
1: 1000 yuandın 1500 yuan geçerdeydi. Bir ermek hayvanlık. Onun kartı yanı hem de pul koşuldu kendi mi? Yani nurgun aletleri buldu ki.
0: Önce olan yetmiş bu değil mi? Bu da. Adılcan'ın ki ma kolunun ki meselesi kesek. Adılcan bu aptapta küyüp terin suyuyla yutup dokuran. Bir ekşi oğan diken. Abi o reş keptem de karın zomba yürüyle verseniz bana pat pat yültüp koysanız buldum da yültüp koysanız görünmeydi o. Oy kulağımın teri suyulup gitti, aptap küyüp, kardap gitti
1: de. Bu kulum akır gitti şey. Deseniz bu konuda akırıp başkaçı bir tesir hem de aptap ma bazılar reaksiye kıldı çoğum ha.
0: Ya da teri suyulup tutuyor.
1: Reaksiye kıldığını açıp. Sizinkin aşında bu kakşaydı, gomin kakşaydı başına oylap demen. Lekin bu adet gibi bir küyüp, teriniz suyulup aşında bir kepek örüler gendek aşında bu kakan işke.
0: Ekşi durup.
1: Kaldı uçurken sizin bir şey geldi, doktorhan ciddi kuskuz işin geç kandı ilgili. Onun karşı ızrak bir teri ısırış maylarını sürüp, kol maylarını sürüp, beden maylarını
0: may
1: sürüp.
0: Vay be, maysıran durduğunda balta onu yutup koysa balta onu. Ha? Tükürükleb etip koysa balta onu. Niman da kıldığında da kızızık mısınız bunu?
1: Bu Allah'a iten bizi sura basa hem de tükürükleri etip koyun mu demsiz hem bir adam. Sizim şundan bir kez.
0: Ya bir, erkişle bekle ne ne hikayetimiz bu oldu ki o?
1: Nazıklaşmanla demek ki siz ya. Şöyle demek ki.
0: Teri anlan onca ola bekle ne hikayetimiz anlan bu oldu. Adılca. Hem de asıraş hem de...
1: Aptapta kuğdaydıgan pürkümeler var ama erlerinden başlayan pürküp baksın buldu, kardeşim ayını sürüp baksın buldu.
0: Ekiştir beni de pis
1: pürlep. Nail şunda, Nail şunda deydi şu.
0: Aaaa! Kuşun cumalike. Taz aşı, soğuğa kapırıp taz aşı, soğuğa kapırıp ki. Tazı bir ay işilti vese, anda adılcan buldu, cümle şu adılcan.
1: Aşı bilikinizi köyge adam küsüp yudunuz değil hazır he. Bir şey nakit ettim de be. Hakikaten.

0: Ahmetcan. Galibiyet yolları koşulmuş Travanken'e.
1: O erlerden mi bakken ayrı ayrım bakken. Atlattın saklaşmayı dedi lan bacı mı? Bak. Ay o köyüp iç ağrıydı o bezden sürüp bana pürkümden sürvaz buldu emsiz mi? Şundan bir. O nimel olsun da tükürüp on şap koydu lan nimel mesu ya bir koy kalımsa ya. İyik toşkan bu mısa o. Bana yekeli şimfum şuna kıtke kolu köyüp aşına o ketip teri soyulup tegiden akteri çıkıp akırıp ketkendek bilinip şuna onla doktor kanlığı körüstüp tike ötken yeli. İki tal sıkmak doğru verip de şuna onla aşı doğrunu sürüp sakıyıp kalan afalla bıptı. Dakçı. Kuanko yöle Jonyi doktor kanlığı aldın maşınla anca çıkan mesleydi. Semer.
0: Sıkmak doğru lan sürüp kep de kadar
1: ha? Bezlerine aşı rast komik bir yarı kütül kalla bakken.
0: Makul. Makul yine kulçı kulçı takılmışsın. Aşına kılığına siz mi hapsi Adılcan? Konu Kuali'nin aldı koçlarını yedi yolla ravan ki seher bulbulunu uçuyor ya.
1: Hoş kadirlik dostlar, şunu ulan. Vaktimiz mi tuşup kalay dep de hoş edin ha?
0: Gee.
1: Hoş deydiğen bulduk ha dostlar, hoş deyle.
0: Kadirlik radyo anlaştı. Hayır hoş. Eti geldik yollarımızda biz emra programımızda ahırlaştırdığın bu kaldık, vaktimiz tuşup kaldık.
1: Program kıymığan aletle sizlere hoş deydiğen bulduk dostlar.
0: Program riyasetçiler Roşengül bastılar.
1: Hoş edin hızır.
0: Evet, Muharrir Ramile ablam.
1: Hayır hoş dostlar.
0: Hayır hoş. Sel turp saat
1: 12'deki.
0: Mina Abdumoğlu'nun programımızda görüşeyle. Hayır hoş.

0: Hürmetlik radio anlıqıcı dostlar, Vision supamızı kegən uçurlardın toslağı yetküzeyli.
1: Ayşem Gülmalım depti, hazırmışı bugün Cunga uqatnışıdığan ballanın ki imtihanı yaxşı verişini ümit kılmə depti, hə? Yine bir əsker deyişmişu, mektep rayonunun atrapıda kitbağın dostlar olsa, amal va signal, yani laba urmsanla, hə? Bugün, əm demişu, toluq oturuğu örləş imtihanı ilib berilvatıdı, şunun bir dikkat qalan bulsaq,
0: Şu ballanın tınıç muhitte imtihan bir şeye bir kapalı kılgan bulsak. Hem de bir kısım dostlarımız belki ciddiymiş kılıp bir maşını aldı da mağmaya kalsa laba uğruydu dağın işler buldu. Bunda kımaylı dostlar.
1: Doğru.
0: Şu ballarımızdan naydi yakşı neticelerini kolgu geldirişini, özü arzu kılgan mektepleri bir şeyini çindilimizin ümit kılımız. Andın Səvi sizni qarşalımız, Abilət Xotan taksi qarşalımız, Qalib Daş sizni qarşalımız. Həm alanan proqramımız qızqılıq bilən qatnaşqınanlığa köpdün köp rəhmət dostlar davamlıq yeni uçurlar bolsa bəsanlar boludur.

0: Бейжің вақты саат 12.
1: Автомобил тұрмышымызның айырылмас бір қысымыға айланды.
2: Бұның білен тұрмышымыз рәңдарлашты, қатнышымыз қолайлашты.
1: Әлбәтті, автомобил әкедеке параңларымыз мұ қейлі ауып қалды.
3: Amırak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahasındaki yenilikle, seferinizdeki ihtiyaçlı kuşurla, Menin Avtomobilim programısı da.
1: Menin Avtomobilim programısı, avtomobili yakışık gördüğü Allah'ın doğru tanışı.
3: Menin Avtomobilim.
2: Menin Avtomobilim.
4: Bu programını Tırt Soda Çekiş Şirketi alaydı talep kıldı. Saklın boz kanç yirik edipini birer Tırık ve Tırık.
5: Yani şu Tırık ve Tırık'ın gibi mi?
4: Şunu akmamay. Bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın Tırık ve Tırık yürüyüş tıkılıklarını burun dadam işletti. Hem de ben işletti vatim. Bunun dike balam işletti. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işletiğinimiz mengülük Tırık ve Tırık.
5: Bu programını Xotan şehri Qarqash yo'li 55-ci numarığı caylaşkan Bereket Açlıq Yağ Zavutu alayda talep kılgan. Telefon 187-0903-3337.
2: Oy, tamakını baş götürmeyle yap gettiniz bu.
4: Vah, tamaklarınız bağın sıra okşap keti vatıdı dese.
2: Kaysa onda tamak iti vat kalıgını bilirgan siz.
4: Bereket unurdu şu. Un tıkısılı Bereket'in ekranında kulukum ısındır vatken tursanız.
2: Bereket, öyünge ilip kert digizliğini yanılı Bereket unu. Bu programını Şinhua Canobi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası ve Balla İğiz Boşluk

Eğiz boşluğuna əslik gətiriş, çiş ündürüş, eğiz boşluğu enek taşqa keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Canobu Yoli 578. numarlı korunun içkin çıkayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq Yoli 275. numar. Telefon 0991 322 98 98.

0: Eto, hayek toxtay be deb soraydiki qaram. Hayek toxtay deb nimadir ko'rsatib bersangiz. Ma'qul deb qilaman shu. Bir toxtadiki qaram.
1: Unda qolay ya, bir xil. Bir xil o'zini bir xil odam baxt tuyg'usi ashida, shuna bir xil ilg'ar texnika
0: bilan. Mashinadan tushgan vaqtida texniku bichan aytgan vaqtida o'zini tex bizni quvuyimiz yetmay qolmasin deb sizga naq tushidiki qaram. O'zi shapput o'ltirdiki qaram. Xubichanlar
1: tasavvur. Siz tushgan bo'lsa menga tushdi.
0: O sizga bekarak tushidiki.
1: Alijon.
0: Tursunjon tushdi shu.
1: Alijonning bir 2012 reys oxirangilik nechpullarga ala pakiz mashina deydi. Andin a bir mashinani tep beralami deb ketpardi sizga. Ma to'kluq 2024 ning saptoqliq piyodi chim plus 510 shu xalliq mashina bo'lsa. Bamida tursunjon ustad tep beralami deb ma gapni olib qo'yinglar.
2: 14 rezatda mashina bozor bosib qolsa 15
0: 20 ming
2: qatrab. 15 20 ming. 14 piyodi chim plus 510 demoqdan shu xalliq deb saptoqliq 60 ning 65 ming qatrabda bozor bosadi.
0: 60 ning 65 kichi.
1: Andan shu sizni tep beralami deydi osh mashinani tursunjon ustam.
0: Voy o'zi topsan deb aytaman.
1: Aslan. Mayli deydi.
2: Qo'llarimni tislab aytsam shubhalab kelma, chunki chiqqan. Oradan da çaktak neydi ma göz. Hep durmaydı hep de şundan siz madiken az kaldı ma çıkarım deyine.
0: Çap düşkansız
2: da ki.
1: Yanın beni aç maşına bir yakışken ya bakla peydeydiğen çapla peydeydiğen maşınamdan. Ama tıkma işçilerini içiş mi ma içip kırış içiş maşına içiş. Aşlam tıkı üstünde karap aşmışsanız bilemeyiz ki onu tıkı. Şu.
0: Voy, ben izdep gettim ama helikim mayıkaçılaş iyi kızının ki helikim da sırtı kipini. Mesela biz az reyde batkan başlılarının ki ben başına işçi durup da bir yerini bir de bisip ya tatip açımız go. Voy yok karan.
1: Ben şu aç tapamız. Ben başına
0: bu yok.
1: İşini tapamay açamay ya çüşüdü kantak çüşemeydi.
0: Şunu ulan bu kanda kılan bu neyimiz hetçilik bunu tapamızsam de. Oylap neyim kısam. Vay ya, muş mayka çeşmekte kırpaka yenmişlerdi bir amal kılamız deyip kırsak. İç üç pardı, kanda açtansak. Da üstüne de bir basılı içildik ya kanama yüzlem yüzlem o.
1: Açtansın Allah'ım, kolunuz dike atayma içildik.
0: Ben maşının içinden bir yerlerden açıda o şey deyip öyle geçtim.
1: Biz o maşınlarını ilk tartıp, ağırıp, mandakçı öyle bülüp, bunda iş kıkan
0: dike. O teytu şenşi deyip bir nesil var ki kanamında. O neçidik hitip atım edigen karap otama etken, o aldığınızda yoldulam. Neçidik hitip atkının ayaz ağırlıklı gen nesil körüne bulturduk kanama yoldula. Bir de aldığınız gibi yoldulam da körüne kurduk ya kanama. Vay vay vay vay vay vay.
1: Canın rayı itken gey bu dep mi dedik etten
0: sonra? Bu neymiş yük etti deyim ya karap. Sonra o maşını apır nim kılıp toktu itip andın. Üzerimden o maşını hayli yakış gördüm. Ey dep digenden onun bir şey neymiş kandak neyse geldiğini ahire eskip gettim ben onu.
1: Hem o yenisini görüp gözünüzün o maşını soğuğa mihir muhabbetten suzlak etmişsin. Hem belki ilgarlığını belki bundan zamanı bir modu görüp o sizin o maşını azmış onda ondan. Hayli cık vakitlerde eskatkan. Onda yüzsüzlük kısınız bulmaydı hücumu Şürcan. Adem degen her vakit ma aslan unutmasla gerek.
0: İşkildik hem de yakşı nesim hem de yakkançı yakşı nesim olsun başına karma yakma aslim karayım de peşe karap oturalım.
1: Yakkançı yakşı kessin.
0: Yakşı ke o. Minim maçtan da manyak ke o.
1: Öyledeki maçtan unutkama hücumu?
0: Unutkama sakla atman gana.
1: Yakşı eydan sizge. Aşı yarışıydı sizge.
0: Bilimliken de kalsın de koyan işkılıp men rast koyla. Arifat baba, vay ben aldım bilen dihan bulup, çarvıcı bulup, onun ikin adın riyaset çoğun tutsa.
1: Vay hem siz numara itizdin, ma nimidin, kutandın, ekevaga okşaydı riyasetçilik cümsün hem de. Aşlanım kıpaka ben hem de daha şöyle okuğa da bana deneyi. Bizim gelersin aşağı uylap kalıdı, aşağı kutandın tutup ilip lekege okşaydı, ma itizde orma orma atkan yerde lekege okşaydı riyasetçilik. Korusun başlayarak yürüntüsü. Şimdi oğlan maşallah.
0: Siz bir abdan bir aynak karap ekle. Abdan bir aynak karap bunda. Karap ekle.
1: Bunda az anlayla Tursunca aslan bağlı.
0: Ve Tursunca.
1: He? Bana? Hayt anlayla.
0: Hayta.
2: 2014'te şahane dörtte 40'tan 45 minuta atırabildim.
0: 40'tan 45 kişi.
1: Anlama Cemal'dan, Cilal'dan efendim sorup dike. Veycan çoğulayı kıl bulamdı. Sayma Çampayır Soda hazır. Hazır üyede.
0: Buldu.
1: Buldu ha, buldu gene.
0: Buldu.
1: Şimdi kalsınız.
0: Vay buldu.
1: Ay buldu deyip mağdurup koyup ya kıkılığımız mağı yakmağa Cemal'dan efendim ağa uşurcan.
0: Öyle asıl yığıp etken tırası.
1: Yığıp ulanı ağa o tiyanşan çüğü, congu, congu, şin aç bırak aşağıya yığıncaklı kantı ya da.
0: Ma mijitustan mı geldi o? Maçtan bağlayayım ben de. İşki mi girmiş? 10. Yeniki Lexus NX 200.
1: Oyu ha?
0: NX 200.
1: Oyun maçını almıştırınız kepti de bağlı kandan karganca da ha?
0: Yeni pul tepsi.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yollar aldı bizi hem bırak.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.
4: Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıklarını oylaydıgan hem köpçülüklerin uzun olmayan kolluğa lakı rahmet etirgan Akmervayit Unzavit'i alaydı talep kıldı. Öğünüzün Akmervayit ulları üzülmeydikken ha?
5: Şundak bulmay, onunla yüp yigil bulmaydı o da ha? Akmervayit ullarının pakızlığını demeyle koyay, ilgar teknika mesuliyetçilik bile işler çıkarılgan.
4: Tamaklarınızda okşatkan Akmervayit ulları yedisek bulduken de.
5: Elbet şunda, kanca maktısam maktuğum kilidu.
4: Bu programını Foku Sılıklaşmaylarının baş vakaletçisi Örümçi Dönkörük Foku Sılıklaşmayları Mulazmet Orni alayıda talep kılgan.
6: Akı, abdumobilimini asırtay digen.
4: Foku Sılıklaşmayları Mulazmet Orni bari. Bahası muhabbet, mulazmet, etraflık Foku Sılıklaşmayları halk soğurtsu katlaştırılgan.
6: Aşındak yakışı olsa hazırlı bari.
4: Caylı adın vakaletçi akırdı.
7: Yollarımızda bizden...

0: yollarınızda biz Hemra programımızı.
1: Biz Hemra. Ha, şunda olsa programımızda başlı olduk. Radyo aldırdık. Hem manlanı ekra aldırdık. Tordaşlar, hem manlanı programımızı katlaşık teklif kılımız. Yallık fıçırlarını verip programımızı katlaşık aysalar. Kızgın karşalımız dostlar.
2: Şunda, kaysa olan kedi vatsalar dostlar. Yollan ayık alır kandak. Yol fıçırları bəsanlar buludu. Katlaşık aysa soraydıgan sual məsləhətlər bu sorsanlar buludu. Elbette bizgi deyişini xalaydıgan bizden, bizgi bəkirləşini xalaydıgan. Nait könlük Əhmet Parantı yamanlar yığılık kaldı yakıcın. Ayman, əçkün dəmaldınlar emez mi?
1: Doğru.
2: Ha, şu dəmilişçi yığılıp qalan könlük paranlarını bizgi ortaklaşsanlar buludu.
1: Hoş, beşin numarımız?
2: Şincan 1074.
1: Doyun numarımız?
2: Şincan 1074.
1: Şöpikol.
2: Şincan 1074.

0: Xoş, dostlar, dostlarımız programımız ne başlap ketti, onda xoşa. Uçurla qarapaqam do.
1: Sana qalaylı, ha, dostlarımız qızğın qarşı apsıla, siğınıpsıla, ha, biz ne? Ha, uçurladın yetkisek, Pavşan yolları şunda ravan daydı, abudunun uçuraya, rahmet. Zükre qız qarşalımıza, zükremiş, döl vaxtı peyda oldumuş qız. Şu, hedimiz mi do, ya, tan tüşümüz mi do, aşkılıkmış anlıqıcımız.
0: Doğru, ha?
1: Uçurladın, yani yaktırıp anlavatımı da uçur kaldırgan dostlarım mı lan uçurun tapşırıp aldık, he?
0: Doğru.
1: Avazlı uçurladımı getkülsek, doğru taksir olacaksın.
2: Ne oldu bu, Seyfan'ın haberi varken?
1: Yeni buludu. Mehmetcan'ın uçurayım.
2: Biz yetkütte dolgalı adı zaman yankılı kuşu sıravan.
0: Buludu, rahmet.
1: Biz Tursuncan efendim, ne oldu ki, değil misal hoş? Biz kızıtımız düşmeye atmış hakkımızdan. Düşmeye atalım.
0: Doğru,
1: he? Toğdun, bağdın geplerini kılıp, şıkılıp. Programı kumlamasız siz. Başında acı koşuluyat şunda ravan daydı. Sükut degen dostumuzun uçuraya. Adili Amer daydı. Yumur süzüle besanla anlısak buldu daydı. Yaşı gep buldu. Anda ise aşmış o Adilcan'ın örümütüge Adilcan siz bir yumurda besanız kanda ola?
0: Ben mi?
1: He.
0: Ne biliyorum o?
1: Yumur. Bu dakika yeydiğen yumur.
0: Yeydiğen yumur mu? Program başlıp yumur sözlem de.
1: Bağısa hem de şembe şembe bek tağdı bağdı yürüp ancımız yumur çıkkan siz Adılcan.
0: Bir güne efendim iki tamdın kesek tam gel kanda sokma tam. Şunda testi aş o tarafa bağ kendi. O tarafa bağ ki. Bu yetmeydi genden şunda testi çıkıp da. O şekrep bir

0: Ош қанда ақсам болады, бір елдің кесекіліні тепеп, тамның ені қарақ тізіп дәмді бі, кесекіліні тепіп жу. Жек тізіп, тізіп, тізіп, үйге өз қылеп, әмді мұшының қыққып бе, не қып бақай деп, бұда қарс пәс оп қаған, тоқтап, ені бі ішкені құяй деп, ішкені теп, әкіліп құйып, бұның қыс, бұда дәсеп, үстіге шықып, атылай, атылай десе, кесек лыңшып тумапты де. Şunun olan tohta ben bu atılsam bu kesek öğürlük tutup yeni isilip kalkıdık mı deyip yeni iki tal kesekini tep üstüge koyup ikizra kılıp enin kendin keynindin on camdan keyni giyini bitip cügürüp kep aç kesekini üstüge şal desep itilip ting edi sekirep tamdan o atarpini vun buk kıdıl tamdan atarpini çöp tügep şunu olan.
1: Valdi ya rahmet neyin de peşimde burasın. Ne iyi külüp içimizin kalay dedim inan. Seviyeni karşalımız Sevi. Sevi sana anladın. Selam dedi rahmet. İsil temsilini kanlı uçumuz göç pazarını aldık yolu. Bek ravan. Ravan dur ravan. Doğru dermek sokkaş anlamadım dedi İsil tem. Ravan taksi.
2: 174 yol fevrem var. Cinkey benden alıp yolla acayip bravo.
1: Oldu. Rahmet. Rahmet. Yani uçurladın İlham Can deydi. Yumur mu, roman mu deydi.
0: Nuri, kanım yumurdun küldü ayarı. Yumur, çokum külüş gerek mi?
1: Bizde külmeye daha yumurla var. Küldü daha yumurla. Mold İbrahim'den anlanla. Külmeye daha yumurun bizden anlanla.
0: Şu an bek ağrı kütü efendimden beden ağrı. Bu, şunun da beden ağrı kütü. Vay can.
1: Bu dike romansıman yumurlarımız cümle.
0: Beden bek ağrı kütü efendim.
1: Asıl ağırmaydı ya. Şu ağır ketken yer kızıq tuzla.
0: Ama efendimden bu yumurdan küldü ayrı. Efendimden aşk kılıklar de ağırlıktaki kılıklar yiyorum Bu oldu çünçülük.
1: Şuna akıp ağırda almanı öptü mü ama öptü mü deydi. Yaptı mı yiyim öptü mü deydi.
0: Hem de atırıp küçük boğandaki almanı enik yeydi o amın hem de. Küçük balımı bildi o amın.
1: Yok hem de almı yemiz de. Şunda şak kolunu sunğunu bildi o akıcana ağı bayının. Karan çıkları jügürep koklap azıp. Pat para hukuketi de hazır ha almazarlıkla işçi.
0: Ben onun arlaşmadım.
1: Arlaşmadınız ha? Arlaşmadım. O işlerini koyuydu da ağaca. Nenzige o taraf yola şunda ravan daydı. Rahmet Bavuşan yolları ravan ki abudonu uçuru. Nağmen mevhu daydı adlıcınka. Yumur ulamışın çık bula ya. Küldüğe yerlerini tapanmayın yumur ulamışın çık bula daydı.
0: Nurgun adam ne? Tiniş kılıp ettiniz var o beşim. Nimi deydiğen de kardı deydi. Şu hoş da kutu demez mi?
1: Resmi. Bir gün ürümçünün havas kandadı deyip, hava bek yakşı, şun da salkın zade. Azırak yağmur var ki dostlar ürümçüde. Abdumobil yüz kapak etmez kemeyi de, temperatura 25'ten 30 temperatura yakşı. Demek ne ayıcı salkın hava bulduk yine?
0: Adılcan bultur kıyılık yaş bala, Venkör'deki kız valını tapalıgan bu dedi. Aylık maşineyi dediğin bala, ezmet mi? Ezmet de.
1: Ezmet.
0: Yaşan Vancouver'a koruğu bir kız var ne kırak apırıp koyup aşık koyup gelip iki gün Tianshan Vancouver koruğunu aldı iki gün çıkıyordu.
1: Olsak şu kızın dedi sevdayı bulup hazır hiç programı kat nişamayı bitip dedik bu bala.
0: Kumudakam koyarlar jüriydi o aşıklık diye acayip koyuydu dedem diye. Resmi ya. Bu hem buldum atık aşık Vancouver'a.
1: Vancouver'da he.
0: Şunda bu. Resmi. O aşıklık diye. Koça uçuyorum. İki gün turup yakıp hiç çıkmadan ki boğam bulay da hizmet fıkış baş boğam bulup hem de o koça maskerip çıksa da. Kızı ondan çaktı çok ısığı tutmuyoruz. Çüşken çaktı da şimdi ol. Aşık bulduk bol de.
1: Resmi.
0: Kendim ben bu kokuluş telefon numaranızın de an. Bir işinizin de an. Onda ısığı da kımızda çok kriket yok hem de. Muşunda ki bu muhabbet diyenden şu.
1: Ne vakti? Baza
0: çakkanın da.
1: Resmi. Ne vakti? Kızga vakti can suç gerek he. Adıl canının mağipini alsanız ziyan tatmayız. Doğru.
3: Siz muhabbet kapıyız sırmakkan.
0: Siz çık.
3: Hakiki muhabbet yeter.
0: Siz çık.
3: Siz muhabbet otları kıyıp bakkan.
0: Siz çık.

0: Sen yolda doğru kep kılıçlar, mandam doğru kep kılıçlar bulamdı. Lekin torunun zakas düşürsü mü, kendi kendin 3 gün mangı belgini kızdıkma kız olma deyip. Bu resmi maşunda yakış kepteke matakdır ha Nuriye. Adilcan, şu an nasıl bana hikayesini?
1: Şimdi hazır mı o dadakonun bir çurbağa bunu bir okuyduğum hazır keyfiyat naçar deydi. Adilcan konusay ayalımın hizmetin zıttı yıkıldı.
0: Allah gün davet
1: biraz. Zıttı yıkıldı. Biz istifa beğenmedik. İşini bir gün imza koymadık. Kolumuzda ispatla yetküçe toluk ba. Özü ispat deppedi. İspat deppedi. Özü istifa beğdi. Özü istifa beğdi. Dep şıbavcı gibi yollap koyuptu. Baban konusunun şunda kılıp işsizlik soğurtusunu ıltımas kılanmadık. Ayalım diken bende ağırını pazarı, soğuşup diken de. Adukat bu dilonu kubul kıldı. Lekin hem de bazı vakit azırak saklaşık doğru kildi ki. Değil mi saklaşık doğru kildi ki bu dilonu? Bazı adılca işki kız gekip persiniz oldu. Ayalım bile işkimiz tınşatımız bir izyette tutun. Kanun alıklı hukuk menfaatimizin kogdaylı diken. Acaba hata mı o? Nimandak minin kalbimini, könlümünü çüşenmeydi gandı değil mi? Bu ayalım, ah kainat, ah bu mendik iğir besim, ozap, dep. Mene gek kımman bu, ozapnın emmisi, bir aramçılıkların emmisi bana geldi, dedi. Adukat kubul kıgan bolsa, yakşıptı. Nimi üçün saklaydı ki hem de, dil o cıkmı ki, ya kanda ahval. Siz çoğun, bunda kılan. Bu 90'daki boğa iş ko ha Cemal'dın ka 90'daki iş. Bizim ama o Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın ki kesip istili programımız var. Hang Fong Röçen. Bu hem de Abdunum Rayin'imiz bu içe şu yukarı tövende hem mi yage çüşüp durup yine
0: İlhan Dekin devamlaştırayla dostlar ama Ahmet Manucu.
2: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğim.
3: Donatkudun emdaldım, sel tozup çıkına.
2: Dada, emdişsen bulamdı.
3: Vay tek soğuk.
2: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
3: Pallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı. Tor söğretimizden tekimi tez buluşun sınav hakkınız var mı? Ondakta 5G eyni şiltip ekin. Çürü söğretiz. Bivas köz işte oyun oynayışta kıtıvanmaydı. VR teximi iniq görülüdü.
2: Şinjan telegrafının köp xil yürüşlük mülazimeti və dərəcəsi aşırılğan xas poxtasını aşqılsanız 4 çoğ hüquq mənfəətdən bəhrənə alasınız. Bu mülazimətni Şinjan telegraf şirkətinin APP-sindən yəki 10000-ə telefon qılıb bəjirsəniz boludu.
4: Ali Mektep imtihanı katlaşıp arzu toldurışta kıyınlamatkan okuluşlar okuş haber. Örümçi futuk mağaripedeki tecrübelik mesuliyetçen kesbi okutukçular ve teklifli kesbi okutukçular sizin arzu toldurışınızı yardım verdi. Mulazimet Nekmeydan ve Tordu ilip verildi. Kesbi okutukçularının yardımı da köylünüzdeki dek Ali Mektep ve kesbi toldurışınızı karşı alınız. Telefon 0991-289-1000 289-1000
5: Anlığa batkınınla 177.4 Katnaş Senet Radyos'tun Bir vasıta anlatılıp atkan yollarınızdı biz Emrah programımızı. Yollarınızdı biz Emrah programımızı.
1: Başka bir dostlar programımızda anlaşıldı da. Mavu 90'daki dadakko. Kesip stilimizden şimdi radyo televizyon stansiyonu şu. Adı Nuraylık İntizam Tekşuş'tun birleşip açkan kesip stili programımızı. Bu şunun hazır numarına verip koyduk. Julio Jolioling Vuyoyo Jolioling Vuyoyo 960-511 Muşunu'nı telefon kılıp 3. numaralı nemini basırken biz Cin
0: Konupkini
1: Ma ulanğan deyken 3 degen konupkini bassak şu Muşundak Cuba kıldıgan Muşunda inkas kıldıgan Muşunda meselelerini kubul kıldıken Jolioling Vuyoyo 960-511 urup ulanğan deyken 3 gün öpkisini besip durup Muşa ehvalını desek bulduk ya cuma Muşa ehvalını desek Yeni birisi yakıran yeni birisi ya Çok önemli devlet tılda bu işinizin tepsili düşendirişiniz gerek ya Tepsili düşendirip Muşa ehvalını Bunda işte kaldırıp koysanız buldu Yani yeni bir yol Bu zaman sıl uşu tingdige

0: IPP 吧，新疆 Radio Television 当时的思路是定，不 IPP 呢去了，是的，没有么？没什么需要思路是定的么？不是航风热线开始是的，格子林尼亚斯尼克，么需要，应该是要是干的是多了吧？啊，这思路是定的阿桑拉，巴西边的一阿斯特卡拉斯卡桑拉，乌特达么呢？航风热线的不用不拉，乌特达，说的切克桑拉航风热线尼克。Bütün uçurları çıkıdı, cıboları çıkırdı, çıkıdı. Yani nerede cıbo kıldığı mesela? Bunlar ayda bir kettim, şu bizden idareden verip, mesela oblastlığa, nailendiğe düşüp cıbo kıldı. Meksus mu şunda kesip istili bu ülke, tüzeş hizmeti, yani onun inkasını kabul kıldı. Yani kendin, müşek mu, ma o yazgılı buldu inkasını. Mesela, bu şu slow shooting başbetini içip, otturdu bana astıda hangfın röleşen. Bu bet etçilgan deyken karısağlı bana çakan gündoğunu basağlı bana voyav tosu, voyav ceyi, voyav çaşın muşunun emmisi ba çıkıdı muş üstü de muş çıkıp bana etçilgan deyken yazımız bir şey nimi iş, kanda kanda iş emmini yollap koysağla bizden muşu Hangfun Röşen deyken programıdaki grupıdaki adımla Allah arkadaşı da kubul kılıp lambda Telefon da disanlım buldum ben de telefon Jolioling Vuyoyo. Ulanğandaki 3-cü günüp günü olsanlı buldu.
1: Hoş gine. Tamlıq dosyanın uçurlarından yetküzümüze. Kepsiz baladaydı. Maşa ucundun. Şuynik can terepke. Kızılçırak sahibidin. Bek tosuluş iğir de uçur kaldırıbdu. Yine A.A.Y.O. Sensin'in avazlı uçurayı.
2: Adılcan. Bunuza kanda avalanma. Yaşıma.
0: Yaşıma.
2: Brezilya sesinin en iyisi. En körkem, en aklalı ümmi Bulgarya seçimleri. Onların siyasi çirkinlik programını ben anlamadım.
0: Rahmet sizge, rahmet.
2: Allah'ımet yarayı sizim ama.
0: Rahmet, rahmet.
1: Rahmet, he. Ayo sensin.
0: Yarımıza yarımız var, deyip koyanlar cuma, biz okumayı kanmayla mı? Kanlaş mı tuttum ya, ama bir panla çekiyorsun mı dedi, da bir... Ya bir kızım dedi, bir tayini yok kendisi dediğim fikir talep olsa, da çıraylık yazıp koysan Allah, üzümüz bilip alımız hem de.
1: Çentancan yolları şunda ravan dedi Abudu'nun uçuru. Ma uçkur vermeye kızdık. Abay aldı dedik ilk nakşı. Hem nakşı bekleyen ki de bir gep söz bulduk o. Röz gücümü kaç günü adılacağım bile şunda yanç türkülüşüp de geçip gitken deydi. Köyünü kümgen nakşı yukup kaptı şunu onunla deydi. uçkur vermeye diyen dostumuz mu? Aşına aşkı yolukup size. Ben bir kız balığa uda töt gittim. Denizi düşüp, ben toşuğandı emlike ayalım bu kaçı geyiklamda. Bu mesela yakış göre akılaylı digentim dedi, tötketim denizi düşüp. Oma kızı valiyken tıktı.
0: Kız valim sizini izdep durup denizini...
1: Bir adamga uda açtan da çıkıttım, çüşüdüğün ekvallar buldu dike. Bayan bir saçlar dedi, hoş gittim, uda üç gün toşuğandım dedim. Manda takdirler.
0: Ya bunu şahit bey kırap yüremsiyle acık yayık etmeyi. Kanda? Şahit bey kırap.
1: Aşağı tırıptı mı? Müş kız deniz şürüp kalan mı depe? Oş tağdırının jipini mağın tutkuzup koyuzcu. Aaa adamı yolu kıyıp ayıcam. Nijat Khan. Numarınız kaldır koyun ay. Aş ballı bunun dükkan numarını berin, vişin berin degen çakdıl. Nijat Khan sizden o numarınızı bəsin.
0: Tamam ben o bayağı kanlaşmağa yömür nesap kanmağın da yeni bulu da adılcan dedi.
1: Hani. Kılca Abdülkem Taksi.
2: Abdülkem, yakışın belen mi?
0: Yakışın mı?
2: Sosyal işler sizle. Abdülkem'in kliniklerinde çıraylar.
0: Şeprey mi?
1: Ela kabırın aksını belki yakış gördü bu Abdülkem. Çakmak köyüne ki yuvapsa degen. Şun çakmak köyüne yakış gördü.
2: Abdülkem, yakışınız bilen.
0: Yakışın mı siz?
2: Kılca, isakam yakışın mı?
1: Yakışı.
2: Abdülkem'in de teyze köyüne ki yuvalımız. Bekleyin tarzı köyünüsün ha.
1: Berib yutuk.
0: Hoşine uçurlar qara baqayla.
1: Alqamızdız.
3: Ana yaxşı niyyətlə adılcan niyyətlə gətirsizcilər. Canımı dane. Ana nəcə gətirsizcilər.
0: Yoxsa yoxsa.
3: Yaq nəcətən gətirsizcilər mən bunu.
0: Rəhmət.
3: İsel bana
0: da Rahmet sizi. Ma a yoksa.
3: Rahmet
0: sizi. Rahmet. Rahmet. Ma o bir... Bir... Ailesi var şoparla dedi. Bunda bir kere mesela ya kızlarını... Izçil tuşuyor hemen Allah'a.

0: ustamla. Yaxşı görüb qaldığa iş gəlib çıxır ki. Özünlük azab ki. Şuna ailənli olsa hər gün daqın mağla.
1: Dəkən onu tallab çıyayıq olmaydı qanındı o dənsini.
0: Çıxsın malda qarab otdas buldamaz. Allah qarab yaqın mağla o apır etib.
1: Xeri da dəplu oylanla başqa nəsələn oylmay.
0: Şunu deyim. Hə şu apır dostlar.
1: Üçüncü görükünə usta şunda ravan. Lungchan kotsi qo'shilniyada mashallar sal pal ko'p dedi Abudon ovchiri. Chen tangjang yo'lar shunda ravon dedi, ha? Biz bilmadik uningga qanda ishga amal yo'q o'xshaydi dedi. Ma uchqur vermay. Ha, yana uchurlar qarab qaylay do'stlar. Istifoqila araldi bo'ldi dedi, ha? O shu nurning mashinasiga chiqqan qiz bola? Mening og'inam Mahmudning Tör taksisi çıksı bubdike asli. Boytakta ya menin ağinem. Aşına mı çıksı bubdike endip?
0: Ölünüp kalatı demek çıkendip.
1: Aşına mı? Ağinesi kısınıp da. El şere anı verip. Yama akken ol balacı mı bu?
0: Hoş yine uçurla karayla. Köhunu şovsan kıgılı buludu. Şundak boğanda tallap deniz düşeğili buldu dedi. Oyo.
1: Ben daha ipanla abadanla. Tonkhoiz Chang'dan Meydongchu taraf Ulaq Bazar qarab manga yo'l shuna ravon deydi Mamatjonning uchiri. Mening inim deydi 3 yil ko'cha avtobusi haydab, ajab bir asl yaxshi ko'rib qamabda. Ko'cha avtobusining xerida takrorlanishi bekchi qo'y deydi.
0: Adamji qo'yganki diqqati markazlashmagan gapda.
1: Deydi-da baxsono inas.
0: Tonkhoiz Chang deb bo'ldimi?
1: Ha, hozir yetkiz. Ahmadjon
2: Gürüz yetkisi Kaşkari yol kara Kaşkari işkin doktorkanla aldığın Şahiş Bayan'dan aldığı soğuğa yollak Hoş yönlük Ravan
1: Doğuyendiki dostumuz her günü kançıda çıbı odayıp sorabdı Her gün turdi isimlik dostumuz ki Her gün ne? Nak 13'te başlaydı hocam Çüşlük katnaş 13'ten 15 kişi işki saat devamlaşıyordum Qindan uchurlardan beringlar do'stlar, Xinjiang 1074 sizlar uchun mulozimatda buni Imron saxta gap qo'shilmadi. Qaysi gap ketdi?
0: To'rt taksi qandoq kelgan bizda uning amal yo'q deydi, baymay ushqur.
1: Ayba, qarg'im taqdiringlar.
0: Ha, ushqur, siz mo shu 2-3 kun uda shu bir o'g'il tamoq to'shigan vaqtingiz bormi? Sizler de kanda kız karlı kış şuraydı mesela veymeyi.
1: Bana az sen üstü götürün ha degen gibi bak ya. Bir kız olga töt gittim o da nengi otuşuptu. Çoğun nengi otuşuptu.
0: Bir kız olga.
1: Aa.
0: Töt gittim.
1: Töt gittim o da otuşuptu. O kızım o da töt günü yaptı da nengi onu.
0: Sonra 5. günü yüz itip durup dur.
1: Hey, vişinsin cağlı olayı desem. Bammay qaldı dep arman.
0: 4 gün yenge otuşğandı. Lekin ayalım boğaşqa men bu onda xiyalni qımbidim dedi. Mana belen bala da bu.
1: 5-nji gündən düşkənli bolsa yaxşı görə qalat ekan tuq.
0: Özüngiz bir bir peqqa mı şu vaymay kasbida mı şu qanda qiyin qızqarlıq işlar uçuraydı hamda yollarda belki siz qızqarlıq işlar uçurmaslığı mümkin. Keyfiyatın nacar işler uçuruşu mümkün. Yollarda. Şopırlar kakşam atkan, ne nasıldı nasıl? Üyük oğan deyken, tabak tuşuğan deyken yanında.
1: Sen bir üyük uda, şuna tukalış getken işlem bağım gideyim. Yıkın dost burader bulup.
0: Bazı de Cıkburgalı'nın uyunun adresini bilip getken ben deydi. Doğan aşmayla udullu var mı? Doğan ısmı karap, o yelik uyuk edip udullu bardağın bulup getken ben deydi. Şunu qarqanda izçil veymeyli yeydiğan işimi cıkıp şeyde, ay öyüde aş etmeyi çoğu.
1: Hı hı. Bazala itemeyd, bazala şarait yok. Aşına veymey buyurup. Bu kinoni cık görüp, aşında romantik bop kettinla mu ya rız ameliyatını davatam sila şıkkınla. Ameliyat əslime, ameliyatın
0: itemeyd. Manim dedi.
3: Malanım
0: Nimi deydigan shipping bu halqamka? Xo'sh, shuni uchlar qarab qaylamiz, ha?
1: Sanji shahar ichi qo'shilniyada mashinalar ko'p. Bugun to'silqanmidoq deydi. Uyilu ekan, ha? Mirdan

0: Miri'den de biz. Abdurrahim efendim.
1: Buyurun, diyetini tutur. Yaşlar topunduysa yaşım için ağzını cevabını topunduysa topunduysa yola felik sola solu kosa mı?
2: Rahmet.
1: Yolu kavra. Karpa inanmıyorum. Ve onun yolu kuzun, sen de o yolu kuzun geldin yolları var.
0: Rahmet.
2: Ben müzik ügütüp ayalım bilen tepişip kep toy kıgan. Şu müzik ügünüş ügütme ügetken ayalım ga müzikka. Dutta ügen gil kep tike aldıga. Şu dutta ügütüş çeriyanda tonuşup kep toy kıptı de boş kısa. O hazır duttan kuluk epim koymaydı de.
0: Elik sizden adışınız var mı?
2: İsmin ama?
0: Aa, ma Julian adışınız. Özünün okuğutusu ile toy kıptı kem bu? Doğru,
2: doğru.
0: Pıravalımı da Julian'ın kolu da ügünüp şiksi toy kıptı kem.
2: Şunu toy kıptı yaptı dağına pıravalılar koşar. Abdüsalam dedi, Balgontay'dan İliğman'ı yol. Ravan de pıçır yıllaptı abislam, rahmet.
0: Cevlan.
1: Her yıl yetkilisi yol sırma tayyen canım şimal yıllar koşuluşlar ama nasıl?
0: Yine buldu.
2: Buldu.
0: Pıçırlardan işki yopurmaktaydı. Ben bir kızını uda tört gün tek kudukka daven tarafı apağın. Şuna olkan da oldu. Ahır yok yaptın demen onda. Ahır bulsa da.
2: Hamişi. Meteorologiya stansı, Kumul şehirlik meteorologiya stansı. Bayağı mı şu kökrenlik. Sırık renklik, güldürmamlık avaraydın agaklandırış signal tarıktı. Kelgüs 24 saat içinde Kumul şehrinin ki köp kısım caylarda güldürmamlık avarayı erkeçe avarayı görüldük yani.
0: Yine uçurlar karapa kaylı ya. Aslanın ki uçurlardın. Nur.
1: Var gerek ama dağılıkta o maşallah çok tosu şartıyordu.
0: Oldu. Galibiyet yollurdu mu maşallah sel belki bazarak tosu şüphadaydı. Şimdi
2: mana qoyqaşdıraq oqaşdıraq ha.
0: Köpünçi.
1: Sonunda köpünçə rahmetim adıdan qonuzay. Nə toxdu qonca ulkə a toxuda tiş bay gondor yengi. Ay kimkəl gonçidi yedok. Satçalarma iman qoyan sən dinə verə dayalım. Onam adam satıp çəgiyə qosun mədin yer. Qarab.
2: Ha. Bulda misal şu şunun telefon kılıp aşının kesin kısınız buldu da bulam da. İşte sizle yazıp IPP'de slow shooting diyorsanız buldu, telefonum diyorsanız buldu bulam da.
0: Fıçırlardın yine yetküzsek dostlarımızla Abdurrahim efendim.
1: Kuruyuz, yetkini çöz, kozulu yol kavrayı. Bizden şimal yolu, sen de o yolu yıkılsın. Erkı yolu yıkıl geldim yıllarımın.
0: Çuvuyen taraflam şununda ravandaydı ha Sabiye'nin uçuruyu. Kızgarlıkçılar acıktaydı.
2: Uşkur vermeyden kızgarlık işleyecek. Bazı da tamakını hata evilip, bilmeyi apırpır yap ben. Apırp olup, koyup, kilip, kep boğanda hırida telefon kılıp bana. Ben bu polo buyursam, nürümeye kepırpsız bana, dep. Koyup dedim, bir pek poloğu nürümenle almıştırıp, nürümenle eslişik, ikisik apırıp, hıridanın çırağı. Karaklanmaydı o bazı da. Hata apırıp kalan bu şey olsa. Başta dedi.
0: Nacar inkas bir kıytaş.
2: Polo vurgan nürümen, nürümen vurgan polo almıştırıp evet ettin ha. Vay vay vay.
0: Meydan elu koşulun ya da ravan dedi Mehmetcan doğru taksi. Benim ayalım dedi. Toluksuzdaki benim sınıf başlığım dedi. Hazır toy kıgılı 13 yıl
2: oldu. Aylı başlık oldu da. Ben
0: de bundaki hazır. Dairesini östürpürüp siz de. Bulak peşi kocaları da maşin köp dedi. Abudan o şirin. Ama uçurun siz okuatsız da. Atuş'nun avarayı kandaktu deyip soraptım adostumuz. Atuş'nun avarayı karapakayla sıklap durun. Atuş'ta hava bulutluk geldi mi? Azarak yağmurba ken hava bulutluk daydı. Temperatura 16'dan 26 ke salkın ke Atuş'ta avarayı. Yani uçurlardan Kaşkar Nenda Kızılçırak'tan ayrılırım keyce yola şunda ravan daydı Musa Can'ın uçuru. Adılcan aka, Kunduzgül aça yakışı mı biz? Kumulda hazır nayakkaş ayalım bile anlamadığımız. Devamlıkmış ayalıdın toşayı yap durduğun ekrem battı. Tuncu suyugun alamıgan çakmak aşkansının lobunu battı. Yani danlık uçurcu abla kanayla battı. Uçur beğenmeydi o ula. Uçur bir batı da. Kulsel aldıraş ki hazır. Lekin bak uçur bir batı ucuma.
2: Kaşkaylık noçi isimlik anlığıcımız. Adılcan tijilik mi? Bana yardım gerek. Otomobil 1807

0: ماددە نومۇرلۇق دەيما بىلەن قاتناش جەرىمانىسى بىلەن جازالاندىم. جازالانغانلىقىمنى تەكشۈرۈش ئۇسۇلى بارمۇ؟ تەكشۈرۈپ بەرسىڭىز، ياردەم قىلغان بولسىڭىز. مېنىڭ كەسپىم ماشىنا ئېلىپ سېتىش. بۇ جەرياندا 6 ئايلىق يىللىق تەكشۈرۈش چىقىپ قالغان ماشىنىلاردىن نەچچىنى ئۇچراتتىم. سودا نەچچە قېتىم يېنىپ كەتتىم. شۇنىڭغا ياردەم قىلغانلىقىم. سىزنىڭ بۇ دەيمارىڭىز ھەمدە ھازىر بىز تەكشۈرسەك مەيدان.
1: Yo, balinchi.
0: Yeni şu yük avtomobilleri, ihgır tipik yük avtomobilleri, şiavço, mektep avtomobilleri, hatarlık buyumlarını tuşuyduğun avtomobillerden sırt başka avtomobillerinin ki belgilengen ölçem sürettin 50% yukarı aşırı vetkerlikiniz için 8 numara cerimane 2000 koy. 8 numara tatip 2000 koy. Hem bu miyade itilganda yeni başka muşu işinin karakteri kartta 200 yendin 2000 koy uçağı depto. Bir adam da 1000 koy koydu mu ya 1500 koy koydu mu ya 2000 koy koydu mu işkılıp 200 koydun 2000 koy uçağı cerimanı ki. Siz hem 50% aşırı ütüpsiz. 8 numara tatip şu 2000 koy uçağı cerimanı koydu ki. Siz yor yor sen APP'ni qatnash boshqarish 12/122/23 yor yor sen mushunga chiqsangiz puli tatqan numar hammasi xatirlanib chiqadir mashinaning suratini tatib ashuni qarab bilib olgan ma'o lekin shu 8 numar tatirga 2000 qo'y g'icha jarimani ka sizga 1500 qo'y qo'ydimi qandoq qo'ydi yor yor sen qilsangiz aniq chiqarib turdi pul sonini. Şu ma üçüncü hanısı ikinci hanısı qarsanlar buldu. Deymanın ki ikinci hanısı numara tatılğanlığını ifadeleydi qaranlar. Məsələn, Yolin Sanju adətdə Cumhurbaşkanlıq Cumhuriyet qatnaş biqətərlik qanununun 63-cü maddəsi boyunca yolda qalayım qan toxtasanlar Yolin Sanju bunu numara tatmaydı 200 cərimanı. Ma yoba linçi ikinci hanı 8 8 numara tatıldı deyən.
2: Yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. Çiki qabətki bülüb 3 yataqını 4 yataq qılvansınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalınış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş küləmdiki öyge seliştirğanda mekmahana güllikke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
3: Xeyka işçimliğinin 2026 yıllık kök putuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Putunun eğzini assanızda mukapatlık pahaliyetki katnış alaysız. Brazliydin keltürülgen dualana koştulan. Xeyka işçimliğini içsiniz. 6 saat kiçe royumuz urgup durudu.
2: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavətki bülüb 3 yataqını 4 yataq qılvansınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalınış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş küləmdiki öyge seliştirğanda mekmahana güllikke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
3: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'dan Bevasta Anlı Kalabatkan Yollarınızdı Biz Hemra Programımızı. Yollarınızdı Biz Hemra Programımızı.
0: Yollarınızda
1: Biz Hemra.
0: Qadirlik do'stlar, programmamizda olmishadi. Bu programmani Ahmervayt un, yog, may, guruch, ochiq suv qatorliq mahsulotlarni ishlab chiqarib atgan Ahmervayt shirkati programmamizni alohida talab qilgan.
1: Shiltpaqallar maqtayotgan do'st birodarlar bir-biriga tavsiya qilayotgan Isil Abdul, FK Abdullari alohida talab qilgan. Yine devamlı programımızda kızılık bilen katlaş kayslattı. Oyun şöpün kodan akmaydan bir vasit gözüçge kırıp da senin körüp diyen sen kıgaş. Programımızda iştirak kılışanlarının karşı alımı soru edilen sual meseletler biz otur koysanlar buldu. Şincan 1074 için bu lazım etti.

0: Trực ben sốt tek şu gülü buldu doğa. Anen kendin yor yor sen de çıkmaydı ki bari yiçuli de burun kıp oğallam da beş yedi bandiyen kıp oğanın alette çıkıdı ki. Bunu burun bir taraf kıp oğan hatırsı da bandiyen kıp oğucunun tuncu bandiyen kıp oğucularının telefonuna çıkıdı ki bu. Kim bandiyen kıp oğallar olsa yiçuli yapıp oğandı ki o çıkmaydı ki. Şimdi bunu önüm için yiltesini tek şu üçün trik ben sordum tek şu çünkü iltimas kıssanız bu demdi. Ben tek şu ben anmak istedim ya satmak istedim ama şimdi ya ben ağan diyeyim. Bunun burunku bir hatırsını bir vicdan çölü kılığan bir hatırını tek şu geldi. Yani. Bu bir hem de sugurta. Bunun koşumcu da koyulur. Sugurta cihetten hatırsını tek şuruş. Maşını iliştim burun. Ya ki yetiştim burun. Ağan ne ki ne? Sugurta telefon kutturup sugurta da şunun adısı cil olsun tek şuruş. Bunu mu da sorumuz selkaraydı ki? Maşın seti bakan da muşunun kumu dikkatli uzak bulmaydı. Hem de soğurtu da hatır kalı demez mi? Melik siyasetinde yasasın, ya kır başkanı mutkanında yasasın. Kay soğurtunun hikayelikini maşına kaçak bilimiz o deydi. Şu soğurtuyla alakalı şey yap. İltimas kılıp mamaşının cilosunu görmedi. Kısa bunun burunki cilosunu tek şu gibi buldu. Mesela hadisi yüz birip soğurtu da manguzup siyasetinde sattım o neçinciliğe soğurtu manguz diye kançıncı ayının kançıncı günü hemisi engeliklik. Muşunu mu tek şu üretmiş Allah? Bu mu vakti ki genç çağda okumayı ip kılıp çoğun hadisi yüz be genç çağda onu okumayı ip kılığa iş yok kalır. Şu çöğven tek şu sonuz buldum. Lan da?
1: Çönüşük buldu ya. Anlıkçımız kine fıçırladın yeni yetkizsek. Nur.
2: Seyfi alalım, kuşu alışına
1: Seyfi yanma oldu, yeni buruşur.
2: Kızlar biri tek takılır, sınar oy, zaten solçan karab manga yemiş var.
1: Bu doğru aman gene. Yine uçurladın. Uçurlada bankıdın yetisi kartısı becirmeydi o dep anlığan. Çılgı akıllı şuurun bağı şofircen. Şu şofircen de bir cahatsınız buldu. Bazı bankalarda becirtti. Abdurrahim efendim.
3: Yarım saatten kim nasıl maşını kırıda o?
1: İş bakın.
3: 174 riyaset sopur dostlar yaşımsın ha.
0: Yaşımsın ha.
3: O dedi yolun sayıları. Dar bazar söyle. Bu anca ufakken kudur sıra abi sağ kaçan vardı bana kaldım yolları var. Ondan işte Bolu Doğa Dülcan, Hüseyin Kumzay. Mahmut Tatkan, bir net sınayla Tatkan, bir gönlü seçki, üç kısım karşı doğru kep konudu. Bunu onlar.
1: Ben de işler bu.
3: Yarım saat denkken nasıl maşını kırıda oturan başı kırıda. Yarım saat denkken su öpüyordu, boşalar başı derdi, yarısı gidiyordu. Bu da yok bunda işler.
0: Lakin ben adet ki taksi kaçta çıkan? Çünkü yakın apırıp koydu ya şuna ona işim tükütü bir iki saatte ki yol kışıp taksiye tutsam yine şu şu apırıp yap eket kentimiz. Manda mı dil kildim torduk anda ekem de ma yoldu mu aşında ekep şu yaya ekep koydu kiti dağın çıkıp taksiye tutsam yine şu taksiye kilim atadı kongça. Külüşket tokşikimiz şuna ona.
1: Cevlan on şirey.
2: Her yıl getirdi yol sürer ama Beyzim canı bir şımarlıyor. Cicetan argın kılıp bazı argındın bana sendonu kaldım ama kırbıyla yollarımı koş şimdi sıramadıklar.
1: Buldu. Hazır 7 seni becirsek 129 koy pul alıdı. Aparatdan pul iken de. O yani aş özünüzün kartısını açıdı kalıdı o. Fakat zapas durduğun pul. Ki işletmeyen vaxtı da o pul ne siz kaytırıp durduğun puldu? Ya mı şu...
0: Aparatdan pul.
1: Aparatdan pul. Kaytırılmaydıgan pul mu?
0: Aparatdan pul. O aparatın seti alımız yani o pul ne? Veyşin'e bağlayın kıpırdı o aparatını. Veyşin'e ya kartıga, telefon'a bağlayın kıpırdı. Şunu onların veyşin hızdan tutup bana yavırdı.
1: Beymir doğru materyala zavutunun aldı da maşallah sel pel köpteydi. Abudu onun uçuru ya. Ürümçi, mabur dostumuzga yardım gerekke. Davalanatkan 19 aylık boğak, tohum yürek güzel sebebidin. Ciddi şu mutakaslarını teklif kılıp dedi çıkırdın. Operasyon yaklaşıkı doğru kip kaldı. Hem de hazır ki mesela ciddi kan lazım bulup kaldı. Kan da kan tıpı buz buluyu vurdu. Yardım kılışını kalaydıgan dostlar yardım kılgan bozanlar dedi. Ürümçü diken ha. Ürümçü de 19 aylık bir bu vakken tohum yürek kesel sebepten hem de ciddi kan lazım ki. Yardım kılay, men ala kılış bakay dediğin dostlarımız. Numarını desenle bizlik bir eyli ya ki hatırlı basanla 183 99 24 42 42 183 99 24 42 42 Ярдәм кулын сунышны халай дигән дуслар. Мен ярдәм кылай дигәнләр телефон номерын без бирәйле. Дилшатның сөйләнә алып бакыйлы.
3: Азизәкка яхшылар, менә бер мәсәтем бар ки, ки сөйләмәсем бар ки, сандык сөйләшмә. Ки сибер тәдә дигән мәсәлә, килесник ки, авы дәйтәсне сөйләп калган сыктым мен. Тегәр әсмисен кумаштым. Мавы үрүнче тадын сөйләсәм бар, асма сөйләке сөйләп тутсам буламды. Кандай кода хәсмәтләр киде бу.
0: Булды ашар кысыңызмы? Җечүдән апрып авы түгиде дигән нәрсә банкыда апрыпчы. Жечүүдөн ушу чөгөн суга апасаңыз мушаядын бижирип бирди. Най даржилик ар кайсы най даржилик чөгөн сууду басаңыз болот. 8 районуна эмеси боло берди. Мичен Мегулинин алды юллары ван дейди.
1: Инхуалин дейди. Шимал район ичинде машинага доохан орундук капсатылган дукалы ба шуядын бижирди дейди. Итисин шуяды бижирди демекчимисиз?
0: Шундай жерде.
1: Шунаксымбы?
0: Токсикилит сетип алган эдем. ХГ-жың ба? Номер тактысын каяда алыма? Чөгөн содан? Чөгөн содан алсыз. ХГ-жыңны апрып толук апрып жума? Селештрон жума ХГ-жыңдан.
1: Үрүмчүдө болсаңлар, аң якын акылыш пунктуга берип бетирсеңлар, ваяки дедим ал Гүлсай тарапта Доңравченко суугу чыкканлар, şu yerde Шуяда ақылыш пункті қырық, ашадын бижір басаңлар болды дейді, әсіліме рахмет, ұшырыңызға.
0: Али мектеп сабағдышым, шуфизенді ішлейді, лазым болса, нұмырна бәді бірі ұла қылшыңлар. Дейді, Бекре.
1: Бұн болдыған кепке.
0: ITC әмәс, ETC. Сүшінден қар, ETC, ITC әмәс,
4: Бейжің вақты саат 14.
5: Үш ятақлық өй асаси капалы, төт ятақлық өй текімі яқшы. Тяншан рәсісі қалқара чоң басарғы еқін, өйнің егізіке 6 метр 30 сантиметр. Шық қабәт көбіліп, үш ятақны төт ятақ қылу алсыңыз болуды. Тяншан рәсісірге 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрлік күші болған, 5-ші әулет өйнің пайдылыныш нүсіпте көп болғанда 220% кейтіду. Оқшеш көлемдеке өйге селіш тұрғанда мекмағана күллікке текімі жоң. Ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991 Жигірмә 5-5 телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек өлі Чонбазар өйжай чәкілі шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазетнамы нұмірі 2025-650-102-00-565.

0: Yine nungcala dem dok ne sendeki aramga seyli gasına bir bivas görüşü var dostla. Yine ögüllük ya hepti güçma.
1: Doğru.
0: Hepti güç altıncağı ne çoldu?
1: Altıncağı
0: 24 bulduk ya. Ha, altıncağının 24. günü ögüllük ya biz.
1: 23 bulduk ya.
0: 23?
1: 22, 24.
0: 24. 24 ögüllük ya hepti güç 3 hem de tebek yamgu yapıp Türkiye yazdık yamgu var ki. Ögülük ama pek yakışken de. Şu gün biz şu isil mezilik temli izdeş yine Şincan sabırı. De bizden şu Nensen'deki Ahmetcan Vanhun sayılık ayında bir vasit gördü şu oralaştırdık dostlar. Billi bazak mı buludu? Cibonu göz anlamı buludu? Yeni Nensen'deki Ürümçü nayesi Nensen Dungbeyango. Dungbeyango'nu bilirsiniz dostlar. Bekçeraylı kış kılıp kargaylıkta. Ve de hem de şu tağdın düşken muzdek tağının suyu ikılla ba yolda şıldırlap ikıp durduğun şu ikının buyu da Luyingo okşaşmana orunduklarını kuyup işte küllükle ba ikın buyu da salkın muzdek sonun yanı da isil kavap isil soğuk seyle polo daha benci her kıl sayıları var. Nek meydan da şu yada koruydu Ahmet Cavustam özü. Şu yada bir meydan bir vasit göz dışı var dostlar. Hem de bu bir vasit göz dışı kelsenle, katlaşsanla, mukabbatla bağlı dostlarımız. Şunu haberde bu kakaysıyla ölüş güne, ögüllükke. Ögüllükke. 6. ayının 24. günü. Çüş bilen kılışımız mümkün. Bir vasit göz dışını. Doğuyun ve şüphin koku vakti gelin dükkanı çok koyuyla. Bir planı sağlık. Kürüp koyunla açtık bir güzel yanın bağlılığı hem de. Şembe ekşembe mesela muş tatlılığa kilip oturdu. Valla hem de bugün dün başlamak Junko yeni Tuluk Otturgu Örleş İntihansı başlandı. Bu intihamış küş gündü tügeydi. Şembe ekşembelerde ballağını elip bir aramal durup bir nervilerini içip. Ha şu yak bir kesenle buludu o aylandıkaş.
1: Yaşta Allah iş buldu.
0: He doğru abi biz bir vasit göz dışta. Göz dışta. Bilen birge yine şu kısık film işlep çıkarıp koyumuz. Bizden Doğuyun Şöpiyen Kavu'da yine güzel isil mezlik tamamlarının caylarını dingvey kılıp çıkarımız. Şu dingveyini şovsan kıyılık Doğuhan Basan'la oranını tapalayısıyla kürüp koyunlar dostlar.

0: Аш, наса, жалдан кам түнүгөм шу ошо бир күн кооп шагылтырып тикен то. Өзүм бир алап акай эле.
1: Алап акай эле.
2: Бүгүн мына машинадан чыккан хериди алайык. Мен менен моңдушту радиодо алып коймайды. Бир үчөр бирмеге бир хериди алып чыкты. Чыкты токтума жагылды. Амалыя радиону бирден үч үчөр кыттырмай. Жатмы деймен бул хериди ала. Биз жүрүп кеттим бул үйдө туруп.
1: Найт моңдашка хериди алып учурапсыз да.
0: Түнүгөм ошо
1: бекшадымы кабапны?
0: Кабап деген пушырып кабапты. Эмма дегеннин усул ойноп туруп кабаптан алды жоо.
1: Ошо тамаксыз да.
0: Еңшаны коюп коюп таза. Кабап деген кой деген суйуп бир кем ошо казак акымыз кой дегеннин бир баштан суйуп бир кетипти. У койлдыга етишем деген. Bu Cavlan Kam'ın ışkı katibi varken kavap ötküzdü kan. Kendi oturup kavap diken zık ötküzüp ülgürüp ulanmaya kalı diken. O körüne şu yedeki şu adamın cıklığı maşın diken lık. Ahmetcan Van Hongaram gayda. Vay şunun ulan bu Cavlan Kam diken yetiş bulanmay bir kolunu ışkı kılanmay ışkı kolunu töt kılanmay kara. Vay.
1: Tazı yapsıldı kavap ne bugün?
0: O çağırdı digenden aşı kavap digenden mızlık pişirip koyup. Azırak ısıta atıp hem kardap kağın nesap kalmağın da.
1: Bu kapta da.
0: Herhalde bu da. Şunda pişağı altıp tıkarmaysınız.
1: Evet. Abdan yanla acıma.
0: Kuyunuz tutup kaldı mı ya sizden?
1: Ya abdan yanla.
0: Bek mızlık kavapının gibini kalıp.
1: Yıkanda şıkıp pek Xosak'ın gümünü şimdi yakışı eple edigen, obdan yedigen bu kitparsıyla. Sami kitan deyip en sırap kitparım da.
0: Bak semir kessek ben de bir uğruklu olamaz hem de.
1: Xosak'ın bakçının aldığı yollar avan deydi o rahmet.
0: Rahmet
1: Aş bir vasit köz düşkünü basınız, bir kalık. Başka günü basınız, bakalık hemen. Ama
0: bakalık mı deyip iş kılıp, sancıdın kil, miyçenlik gibi yap gittik Allah'a bakalık dese.
1: Lekin açıp okuyan günü bir anla. O günü hem de bir kalık. Yeysele, içsele.

0: var.
1: Aa, bek ob da yapsın.
0: Çapa diyen, şunda tatip, şunda çıkım diyen kılıp, o şimdi yiğitip mi takip edin. İşte dostlarımız var. Aa, şimdi ilhamı hep durup işleyen ben.
1: Bayan bir anlık uçumuz, ma yetisi doğruluk bir uçur, resimli kuşur evetipsiz Bekri. Aş yazmıcı evet ama resimli kuşur ne bizmiş ihtiyaç be dosturumuzga evet demeydik emez a telefon numarı biciriş usulü bakken o yazmıcı şekilde evet bir ha.
0: Bana karvayka mu bir yana tavsiye kıldı hazır. Kaşkari ki.
1: Eğitken gep söz bu sılan payda bulduk o. Benim bir kişilik tökben var.
0: Kaşkari. Caşan hongli otası koyu. Ben bakanko mu şeyge karvayka. Bu ya bek kokşayır bu ya. Kavaplar beş yokşayır. Onda olsa dostlarımız devamlı uçurlarını verip mangaysla.
1: Şavşemir de aşemir de rap yolla bek ravan dedi abudun uçuruyor. Cevulan.
2: Ağzımcan ne çok ne yaptık? Teyze çörtek kesimde bizden ağırlık bir gençte o kapışa Mehmet Ağabey'e asanemez ki.
1: Asanemez asanemez.
2: Yo, türgen keşke paçaklarını bölgün beşlere bendirim, örtü olamaydı ağırıp. O masa aşemez ki ne? Emir taşıydımek mi asa işkemeri isapta?
1: Resmi şu hatta ya kavapnaş ordal yanla.
0: Oturu peyde isle oturu pulta fısla bir gün kavapçılık kılıp ben çidim ağınla kara.
1: Aş kanç bulgusas aşını yiyen hoş uzak bulduk en cuma ağa cephası da. Ondan mı hoşlanmayımız var da bizim hep şahsa.
0: Lakin hem daha ot demişim aş aldıraşıp gittim imam bas bas gelken bir gün otunu aldı da bulup bunda tuğumuz yazdı ıssatıcı var. Tunu'nu aldı dedi ki navay çustamla amına. Kavap kandı ki kavap çıballa amına. Çıdap kuydu de amına vay vay vay.
1: 4-5 metr kilodan bir kavaptan. Az lık kavaptan bir sürü pişirdiğen bir şıpın lan görmüştü.
0: Uzun olsun dedi ki.
1: Çıkıp atka.
0: Ah hoyan sendeki kavap çustamla demeyiz. Vay vay vay. O bir havanın ıssığı da otunun ıssığı da etraftaki temperatura tığımı örüleksikten ha. O şunun da turup aş tadiga ilk vaqt bu kavap nimda mizlik kidesem yazda shunda o'xshaydi bu tuz tamlari tetdi
1: yozdi shunga o'xshaydi to'g'ri qantirab shunda ravon edi Ilyarni o'chiriyam Ketrangul ma burunqi mashinadagi yetisi qulimizdi ba hozirgi yangi mashinamni o'rnatmoqchi bo'lsa qanday bezirmiz mu shundaq bo'lgandimi apparatning apparat taqi pul topshirimizmi deb uni siz o'z oldingiz qilam yangi mashinangiz qimda bekitib olasiz bo'lmaydi ha uning assistimisini udullashtirasiz. İşlesiniz buldu, lakin anadın söküp manın bir vasıl özünüz uğrunasınız bulmaydı hocam. O uçurunu kırgızıp, anınla mı da nimkılsız?
0: Yeni barımız aşağı.
1: Udullaştır size.
0: Yeni barımız aşağı. Basak aşağı üskünü ile udullaştırıp burada. Bunu hem de...
1: Fakat üskünün pulu ne şu tecep kalı size?
0: Bunu hem de uğrunu Huang Hılu'daki Cao Tongting'in yanında YTC uğrun tuşu noktası. Baş noktası ya demdi. Huang Hılu, Cao Tongting katnaş nazartının yanı da.
1: Yine de.
0: Yani kağın ne el vaktin lo şofizellerde ütüp kağın çağdı şu ekip la şu tunu tuvasan la bulun.
1: Abdurrahim efendim.
3: Kuruyuz yeterli tört odur yol kağırı. Kulpar yol ya. Karbazat yolu yolundan Nongya yolu var. Nongya yol ya. Kulpar yolu yolundan. Kağbaş yakın ıstıraş yakın yollarımız.
0: Rahmet.
1: Ahmet Çavustam kayıp duğu. Hep eyda oldu.
0: Ahmet Çavustam mı anlayla?
1: Video evet.
4: Başlar mı Tunko yine tulu otur görürler şintans başlandı bu intamış küçük günde tügeydi. Şembe şembelerde ballanı ele bir aram aldıro bir nervilerini içip her şeye bir kesenla buludu o aylan kaç.
5: Yaşlanmış buldu.
4: Ha doğru biz bir vas kürs işte kürs bilen birge yine bu şu kısık film işlep çıkarıp koymuz. Bizden doyun şu bir havada yine güzel isil mezlik tamamlarının caylarını dinleyip kılıp çıkarmış. Şu dinleyin şu sen kılıp doğan basanla oranını tapalı isle kürüp koyunlar dostlar.
1: Şunu da süzük çıraylık çıkardık ya bana. Doğru radyosu'dan. Bir yaktın aşın oncağlığını aşık aş bir yaktın radyonu kokuyup işler öktü bana.
0: Ahmetcan Hankong'un bilisiyle mavi aydın köyde Turpan'ın aydın ku. Bir şey de alık Turpan'ın yilik nalları var mı? Şunu yıkıp, şagir ustamını kabul kılıp aydın ku da bu şu ballağını terbiyelip navay ustamlarını ait yakış kılıp atkan. Hem bu yazdım, yazdım, üyedim o ipmangaş. Ama nensen geçişip hem tazı soğandaki nensen de şu Ahmetcan Vanhun seylik ayını içip takının bakırdı ikının buyduğuna ait güzel yerde salkın.
1: Beş çıraylık gene. Beş
0: çıraylık. Dongben yangı oku çıksanla sen izleyip çıksanla bulurdu. Biz hem de şu film işleyip cırbo kılıp adresini tekim tepsi.

0: Köstüp menzilini tamamlarını tepsili köstüp korga yalırdın da tepsili tunuşturup koymuş şu filmini körüp çıbuk kırıp katnaş kaş kegeç büzülen basalım buldu şeyde kıyacı ya upçetten çıbuk kılımız bilmegenlik kina filmde saklı bilip kiyin basalım buldu vaktinle yetken de
1: Maşo küçük balla ballarımızla su oynaştın bek yakış gördük o.
0: Ha, doğru. Aş
1: ballar bek muhabbet kildik ya. Ağılıkı ensereş yok. Bir ihtiyatamı, ihtiyatamı dediğin ensereş yok. Bir uşkuğu kilemdi ki hemimdi.
0: Doğru.
1: Şilikin şunda ballarım hoş oluduğun, ensermeyi hatırlayacağım oynaydıgan yakış yeke. Çarşamba gündeki çubuğunu, anlaşını, körüşünü koldun bir koymanladısla. Bu adışınız peyda oldu, adışınızın kipini kısak.
0: Anlayla.
1: Turgunuz tam.
2: Adıcı adı, çizik adı, kadın ağlağı, abdan tutamamadı.
0: Çizik adı, kan dağı. Yakış adı, rahmetlilik adı.
2: Kalak idamam adı,
0: çizik adı. İyi midi adı?
2: Filmde kırışta kalırsanızın damakına katkı iştahatınızı ver. Kalamet şunu yakışım adı.
0: Yakış adı, rahmet adı.
2: Şimdi de bazen bir oku uzun, abdan eğlen kalır zaman. Tüm meşrubatla hata kılıp,
1: Kalk şeydi lan.
2: Ben ötem bir şeyle kutma işi. Bakana git basam taktı bir kutma. Bakana açar mı? Bir kutma işi yok. Hatalı kokun için bir kutma tutun ya. Bu hatalı kokun basmaydı ona. Bakana git basam bir kutma tutun. Onu kutsam onu alacak kutsam. Bazen bir okudum. İki zahı üç için bir ya. Hayda kutsa kola adı filmde.
1: Kanda kısılamdı.
2: Madem de kutsam sattım o kanda adı.
1: Sattım o kanda adı. Sen sattır kaldı ilikin. Kalk şeydi kaldı bu kapsız durgun ustam.
0: Bek okuşul bek cilik yut paramda siz ne hazır tatil mezgili yani okuşulana maş prav aldıgan işi mi nayet besik mezgili ki kırdı ha şu burustan tape etti yapma ne obdan bu lazımet kılanılcı mı alık ya nerece ettin
1: hem de her kısmı okuşulaya kuşçuraysız şunun künü hem de Turguncan ustam Tarbiyani obdan qilib, obdan uygutib, jili qisi qapima ay o'tirib, o'qituvchilarga nayt egir bisiq, nayt kan qilsak, eng suyumlik inson emasmi shunga? Xotan shahri xalq yo'llari ravon deydi, Abdat Xotan taksi. Bizim qattiq ishlayotimiz issiqda deydi mana Qaysarjon qattiq ishlab o'tibdi. Ha, qattiq ishlab o'tibdi. Javlan o'chiray.
3: Kavapını ıslaştırıp, köyü durup, okulup, okulup yürüp ben ahir kavap çürüşür geldim ben.
0: Ügendim de.
3: Kavapını kavap çürüşür ya, ben hazır kavap kutsuz kettim abi. Tüm yemez bir koyunu kavapını, iki koyunu kavapını pişireyi verip ahir kavap çürüşür geldim ben.
1: Çarşamba günü bir yarın cuma cibuğa kavapını siz pişirsiz.
0: Ne, böyle iş yaptı bana. Yüneven bu kütüp ses.
1: Sizin teklif kılıp hazır yukur maaşta teklif ekilmez daha da Ahmet Can ustamla.
0: Bu kavapçılık ünürü mü daha iyi yakışı ya. Neçin köy maaşını elip oturduğun gibi. Bir, ben bu şu bir kavapçılık çıksam, bu şu nakşını aşağıya tepe bakan kıran. Elik kavapçı digenin acayip şok ki. Bu kavapçı köysen la, aşı aşındak seylik abi mu? Aşı işçik dervazından aldıdıl, yol buydu kavapçılık kıldı ki. Aşı yinşan digen kuyaklık, jıraktın anlayısıyla kesinlikle. Aşı şun da şok yalık kavapçı digen. Özünün keyfiyatını aynı da öz tanışa.
1: Öz tanışa. Yemeği de kadar mı yüzüktü değil kavapçı? Eylik
0: kıgan işçi mıçır, capalık duyulmayı digen de özüge. Mesela ıssıktı digen de yerip kütüldü. Onzuk kavapçı, gep kummayı bez kavapçı. Issıktı digen de alık keyfiyatını açar. O abal ondan meske. Ay ne ait şok. Ay kızgın. Aş nakşi digenden kop kop yinşanda aş kel turup turup cumayla kavap digenden üyürüp digenden aş udarak kel turup turup fıtkılı digen cim tumaydı. Aş şunda sep digenden şikkini piye kırıp etti hep de kapsızlık kel turup çoğu. Kavap digen üyürüp digen aş vaş vaş vaş tuz digen çeçi ütüp yine şikkini oyunu etti hep digen aşında. Ben jıraktan karap yoluna hak etedim. Yelik şokluğu, yelik kızgınlığı, yelik. Ellik zeyek dedi kan boz, gınk mı? Ay ham kavap diye ip tızıp tızıp tızıp diye işkini peykırı bitip diye bunda. O iş çakta muşu nakşını koyup oyunu kaldırıp ben. Şu çak tep bağın. 40 minutluk nakşı kem ağa. Kumuda aşı nakşını kop koydu ki kün buyum. Güzeldanlık geldi. Muşu nakşını aşağı tep bağın ben. Muşu nakşını kop koydu ki aşı nait şok. Nayt, üstünü oynayıp durup cuma aşağı, muğarılır diye itip durup. Müdek.
1: Sizin kolunuz...

0: Ya kilolu bir balık kilolu.
1: Hoşunda salı doğmuş müzik herkeldir.
2: Siz ne bekarak geldi hazır mı şirketlerim?

0: şunday kılıp kovup çınakısı dep ısım kop koyup saklıp aldım da. 40 minut ya şunday kılıp na soğutsu bek yakışı kendi. Bunda keyfiyat kakaş yapa duyulmaydı. Ağmaydı kan gitti.
1: Cevgan siz manakşını tipi. Manakşına uygununsuz. Yalnız az şüphenini tipi aç kovupçu ustamdan şüphenisini tipi. Ve dostlarımız yedil bizgi evet demizletek bu şüpheni.
0: Ya o aşı tor demez.
1: Haa.
0: Aşı nek meydandık ya. Başta iz kılıp kalan tüm nakşını saklı bakan. Bu nakşa aşı balının yinşanındaki nakşa bu.
1: Kavapka Allah azlarını çetişleri çö. Tehi azırlarını çetişleri çö. Akulun ağızının boyunu da kılıp. Dostlarımız göz alınlar keltir bizle. Cavlan.
2: Ağzını keltir. Biz o kılapını sepketken bozumu tıkı. Vay okşaklı dert. Nurgun edettir. Yemek kağalar.
0: Tıp kağalar. Ya yakışık da.
2: Kırıklık
1: diye 10 zıkmanda.
2: Testi 10 zıktım
0: şüphe yoktu. Yakışık pişip de yumuşak yakışık pişip de. Bizim şu tünigen şuraya çıkıp var cıbonun işine değişkeş. Ondan sonra aşık günü şey barayla dostlar radyo alır ki dostlar baktığında olsun billi verip cıbo kılımız. Billi verip tağımların tağıt ettiğimiz ya. 6. ayının 24. günü yaptığının uççı ögüllük ki. Şöyle de Doğuyun Şıpın Kavdur Meydan Cırbo Ba Ahmetcan Van Kung Sayılı Gahiye de be şu Tung Bay Yango da.
1: Bir taksılığı ben salayım dedim akıra. Ben o maklın gördünüz be.
0: Lağman da tüktü, cizi kılıp.
1: Küçük kız gel bu iş küş yaşlık. Radyonu anlayıp şıkı bir tuttum ona.
0: Ondan sonra dostlarının köngül aramı gibi esil küyledi sonunda.
1: Sonaylı sonaylı. Nakşı sonunda vaktimiz kek kaldı. Hani, bak tayyamı ya, kuyayma.
0: Meyle yapıyorsunuz.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavat kübülüp 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllikke texim uçoğ. Yataq öyü texim uçoğ. Tepsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincang İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Navay ustam, nallarınız acep sınıya pişip de.
2: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
1: Berket olur mu?
2: Ha?
1: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklan ağantem, neniniz de malay?
2: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işletip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
3: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun bebasta anlatılı batkan yollarınızdı biz Emrah programımızı. Yollarınızdı biz Emrah programımızı.
4: Hoş geldiniz dostlar programımızda anlaşıldı da anla batkınınla.
5: Şlük yollarınızdı biz Emrah programımızı.
4: Yollarınızdı biz Emrah. Biz Emrah. 107.4
5: Katnaş Sanat Radyosu.
3: Yollarımızda biz Emrah programımız.

0: 104.4 Katnaş Sənət Radiosu.
1: Mübarək olsun.
2: Mübarək olsun. Yeni işiniz mübarək olsun. Mədə oyundakı dostlarımız işkanlı nimparan şüvatsızla. Nimparan hikayetlerle işkanlı. Mən qopaqat anlayamadım, biləmədim deydi. Firdun.
3: Əlmanlıkın açıqı.
2: Beşi.
3: Yaxşıma rəyəsəklə, rankını aldır ki, yollar rəvan.
2: Yeni bir uçuray.
3: Əlmanlıkın açıqı, yeni sayılıq çıxı. Varlıq yollar rəvan.
2: Bəli, rəhmət. Adılcan. Mən qunduzay dəb atsam, qanda buldu, hə? Tilim küyüdü.
1: Mən Reyhanqıl xanımdan bir uçuru bak ya. Sizin uçurunuz mu? Uçur bekçik Reyhanqıl'a da. Mən o tüven uçup gidip de o. Anakayından ma beşi de Reyhanqıl işkimin 26'ın canın 22'si 13'ün 57 digen bir nesini koşup göçürüp koyup siz. Şu ma hetiniz ma başbet körünmeyi kaptı. Şu ma ötü gidip de. Şu an bir hapınman cümle köylünüz gibi. Amman aş het ma çizlayı bu mağam bozma yedip onun enik çıktı. Siz aş koşup emini mini koşup göçürüp levetip siz. Şu an içinde bu kaptı cümle. Biz aldan günü keşte edeydi. Seymacan yolu kızı da taksi tosanmayı turgan tok. Bek keş boğaşka taksi tosanmadık. Çünkü yol dışım meyip çaklık orunluktu idi. Yol buydu tosak 291.30. Arca uyav sellin. 29.130 he. 29.130 numurluk. 16. yolunun abduz şopri bizden abduzluğu çıkırıp aldı. Abduzdun biz abduzluğu bizden çıkırıp aldı. Abduzdun çüşüp yol dışımını yöleyip maşını çıkırıp yeni çüşüdüğen de çüşüp maşından ip çüşüp koydu. İsmini sorayamay kaldım. Bek aldıraş. Bek sorayamay kaldım. Bek rahmetim ba deydi. Bek rahmetim ba şu şopurga. Rahmet. Yol dışım 13 yıl oğan abduzluğu oturup bakmakan. Şunun da hoş oldu şu günü keşte. Şu keşlik abduz, şu keşlik abduz ne edigen çöpür İstanbul'a köpür rahmet. Dep ma abduzunun çöpürü mü şu arcu yavselling mi ki Reyhangül'e de? Arcu yavselling 16. yolunun ki abduz ya Seyma Can'da. Keşte bana bu şundak bir aylık işlerini yetküzüp özü maşı abduzu çıkırıp özü çürüp bir menzilge apırıp koyuptu. Bunun için nayet hoş bulduk. Bu uçur münasebet olan biz mi şu şoför dostumuzga nayet rahmetimizi bildirimiz. Tunuydu kalla olsa yetküzüp koyunla. Maşın numarı 29.130. 29.130 abduzunun numarı şu okşaydı. Arjo Yoselling 16. yolunun şoförü. Eğer tunuydu kalla olsa ya şu şoför anlatkamız bizle alakalasınız mı buludu. Rahmetimizi biz bildirimiz.
2: İşleriniz yakışı olsun. Yana uçurlardan niyet gözümüz, dostlara, elkemiz dost.
3: O yüzden hazırını görecek kalan dostlar, iyiler yana şimdi öyle kapırıp ecerler, kendiniz de babanın ecer.
2: Uçuşamayı kaldınız mı şuna ulu elkemka?
1: Elkemka, olcu da tört gün dost, tört gün ayağı bırak etten uçuşamayı, mozdoz kandın çıkmayı otadınız dene, hey ben boğsam iyiler yasak uçum öldürüp kültüm de.
2: Aşı dükkündüm takıp aldım ki Abdurrahman son kuşakımızdaki çoğu takaplı, kitaplı bir yege. Firdun.
3: Ana onu diyen şu minip, minip, çığırıp, çıkıp, haya gülüp, cana bu güzel dağı çılgın kallıklığına yollar. İmkanı var.
2: Buldu rahmet. Cevlan.
3: Veriyiz yetiştirip yol süreme şu doğu gerisini asıl sayıldım. Nazır dabıza yürüyüşte maşıncı kıyım. Sürekli karıştırıp yazık et.
2: Rahmet. Nur.
4: Yoklar bir de şefulu başlangıçları var.
1: Bunu da rahmet.
2: Dostlar bir yetküzdüğün bir neşte tal uçuru vardı ya Adıcan?
1: Yetküzle.
2: Şu uçurladın bir yetküzü deyli ya. Havarayak monosatik uçurunu aldı bilen yetküzsek. 6. ayının 22. günü keçidin 23. günü gündüz gece İli Derya Vadisi, Cenubi Şincan'ın Qaribi ve Burtala Oblası'nın Tağlıq rayonları, Tarbağatay Vilayeti'nin Tağlıq rayonları, Altay Vilayeti, Şihanzı Şehri'nin Cenubi'deki Tağlıq rayonları,

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şitin Apitalının 6.0 Plus nusqisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hamra boludu.
1: Saat 8.20'da Sılu Şitin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki haber hamrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Moğol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9.20'da Sılu Şitin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki sefer hamrayıñız. Yol ehvaldın, uçurlardın haberda bolalaysız.
3: Saat 11'de Sılu Şitin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki icadiyet hamrayıñız. AI yazıqçılık yardımcınız. İlhamınızı urğutudu.
4: Saat 12.20'da Sılu Şitin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki pultije hamrayıñız. Juğulamın numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılısız.
5: Saat 14'te Sulu Şitin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki turmuş hamrayıñız. Sulu Şitin Sodi şehrçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
6: Saat 16'da Sulu Şitin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ilgilik tikleş hamrayıñız. İlgilik tikleş uyumuz bolsa Sulu Şitin Apitalı yardım berdi.
7: Saat 17.20'da Sulu Şitin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki medeniyet hamrayıñız. Medeniyetning çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
8: Saat 19.20'da Sulu Şitin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki mezelik taam hamrayıñız. AI tamak tizimliki bar.
9: Saat 20.20'da Sulu Şitin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ügünüş hamrayıñız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
10: Saat 22.20'da Sulu Şitin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki tenerket hamrayıñız. Sağlamlıkka emrah bulup ekşip çiniqsiz.
0: Sulu Şitin Apitalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunu.
11: 3 yataqlıq öy asasi kapalat, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rastisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öynin egizdeki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüp 3 yataqını 4 yataq kılvalsanız boludu. Tianshan rastisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öynin paydalanış nisitte köp bolğanda 221% keytidu. Oqşaş külämdeki öyge seliştirğanda mekmağana güllükke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
12: Hoş geldiniz dostlar. Programımızın akır vakti Ürümçen'in 72 saat kavarayı karıp baksak. Bugün 6. ayıga 22. Bugün kündüzdün gecikçe azırak yağmur yığıp kiyim bulut buldu. Temperatura 25-30 Celsius'a girer.
13: 23-ci əsləyəni ətə kündüzdən keçigicə hava bulutluq. Temperatura 23-31 Celsiyə qradus qıçə, amda azırıq şəmal bakə dostlar.
12: 6-cı ayının 24-cü günü kündüzdən keçigicə hava uçuq temperatura 22-33 Celsiyə qradus qıçı buludu. Avar aydın məlumatı anlattıq.
13: Xəni, dostlardan kəyən bir nəş təvçurlardan yetkiz ötəyli, ə? Mağaribi Dundalyan yolları şunda ravan daydı. Suyçan yolları mı Koşniyada ravan. Suyçan yoldaki gaz kaçılaş orunda normal gaz bir batıdı. Öcret maşala yok diyerlikken daydı. Gaz kaçılaydı kalı kilanlar daydı.
12: Nurna uçurdu. Yol havri Suyçan yolları azı kışırışıma. Ha, Suyçan yolları ravan daydı. Buldu rahmet. Mağı Eliyar yağmur yağandı gidip sigen sazak. Yağmur bakıya bugün cuma.
13: Kale. Cavlanın avazı kışırıyım.
14: Dosa dosa mışa, kohi gerbitin sayılık için sayıldın, dabıza gelişim maşin diye yapmakın dabızanı aldırdın mı, hemen sarıp mağın işte, maşin için maşin ters yer teması alırsa.
13: Dolu Rahmet, abdü salam ne uçuray?
15: Yaxşım
13: siz.
15: Benim maşinim iş gibi uçaksın ki, sen yarı yarısın biz bir peşiriş bulduk. Lan benim kahvamdan numara tak. Maşinin içeriyle şartsal İskoyluk Kupası'ndaki şuna 112 şunluk teşhirtem değil mi ya
12: Halak'ın? Vicanın emmini pakızlayımız. Ful ulandı, numara ulandı, emmini pakız kumuş maşinde vicanın yok aletti endin şıngyan kılımız. Bu ötmeydi. Şıngyan diken şu şunasını pakızlayıp kilerki nüvetlik, kiler jılkı, yani pakız, çek, yolgu çek diken gibi. Şengen kılıçtın burun ve icanı çoğulu yakalımız.
13: Çanlıya'nın aldı yolla şuna ravan deydi.
12: Şuna ise vaktimiz duş kaptı. Bugünkü programımızı yaktırıp anlığan köyden. Hemen Allah'a köp rahmet. İşlerinle onuşluk bolsun, neticilik bolsun, yolunla ravan bolsun. Aman bulunla. Nöbetçi Muharrer, Murat Gupur, Riyasetçiler kunduzayı turdu bilen.
13: Adil Cevablı Met.
12: Çülünle hayırlı olsun.
13: Hayır hoş. Aman bulunla.

0: Yeniden özgertilgen Şincan Uyghur Avtonom Rayonu'nun vatanperverlik tazalık hizmeti nizamına asasen kişiler ziş toplaşkan amevi boşluk. Üstüteksiz rayon hesaplandı. Bu elektronluk tamakını mı öz içi kalıdı?
1: Yakında Avtonom Rayonluk Halk Kurultayı Daimi Komitete akbarat ilan kılış yığını içip, Avtonom Rayonu'nun vatanperverlik tazalık hizmeti nizamını teşvik kılıp, düşendirip, kanun nizamlarının del cayda emel ilişip, emeli önümlü kolgu keltirişine tırtki buldu.
0: Avtonom rayonning vatanparvarlik tozalik xizmati nizomi 2005-yili e'lon qilinib yo'lga qo'yilgandan buyon shahar yezlarining o'ltiroqlashish muhitini yaxshilash, ommaviy sihat mulozamat saviyasini o'stirish, har millat ommining sog'lomlik huquq manfaatini kafolatlantirish qatorliq jihatlarda muhim qonunchilik kafolatlandi.

0: Xeyka işçimliginin 2026-yıllık kök putuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Putunun eğizini assanızda mukapatlık pahaliyatı katnış alaysız. Brazli'din keltürülgen kualana koşulan. Xeyka işçimligini içsiniz 6 saat kiçe royunuz urgup durudu.
1: Navay usta, nallarınız ecep sınıyı pişip de.
0: Xemerini berket undu yugurup yaktık da.
1: Berket olur mu?
0: Ha?
1: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklan ağantem, neninizdim malay?
0: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
2: Hürmetki radyo unuqçıla, anlatkınınla 174 katna senet radyosudan bevastan bulatkan Kanın Sizge Emre programısı. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeng tarat kapçısı Sulu Şetin'de maskaramda anlatılıdı. Programımız ne Sulu Şetin abdisilimi anışınlan karşalımız.
3: Hürmetki radyo unuqçı dostlar, bu programımız ne Xotan Şehri Qarqash Yoli 50

0: Hürmetli radio dinleyiciler, şimdi Dili ve Kanun sayfamız dikdanlar buldu. Okuyucu dersten kaçıp dalıda su ızıp tuncukıp ölüp gelse cevapkarlıkını kim üstüge alıdı? Bu vaktiki Dili misalga kulak sağaysla.
1: Yakında Uşturban Nahiyelik Halık Sot Mahkemesi okuyucu dersten kaçıp dalıda su ızıp tuncukıp ölüp getişten kilip çıkan hayatlık hukuku macerasını mürasa kılıp, aile mektepnin bir hatarlık mesuliyetini inik bekitip, kuramağı yetmekerlerinin bir hatarlıkını başkuruşunu kanunçılık yetekçilik bilen təminledi.
0: Okuyucu YX ders vaxtıda dersten kaçıp, bir neçe sağdaşları bilen öz meylece dalıdaki su rayonu berip su ızıp, baktke karşı suda tuncukıp ölüp getken. Hadisi hisbergen dinkin YX'nin aile təvədiri. Okuyucular mektepte okuvatkan mezgilde mektepnin nazarat kılış, başkuruş, qoğdaş mecbur idi bu. Okuyucu öz meylice mektepten ayrılganda kütülmegen ahval yüzbədi. Mektep başkuruş mesuliyetini ada kılmadı edip qarab, mektep mağarıp mesul tarmıqı, suğurt şirkti, hem de YX bilen billi su üzgen başka okuyucular ve onlarının vesileri üstüden bırakla sot mahkemesiga dava kılıp, ölüm tölen pulu, depni pulu, ruhi ziyan teselli pulu qatarlıq türlik ziyanlardan 960 min yuandan artıqını töleşini teşebbüs kıldı.
1: Sot mahkemesi sot kılıp mundaq dep qaradı. Mektep yipi qurşağı tam tesis kılgan. Mükemmel bolgan mektep bihatarlıkını başkuruş tüzümü ve okuyucular hareket ölçümü ornatıp, tüzümünü tamğı çaplaş, məxsus temelik sınıf yığını eciş, ata-ahlar yığında təşviq kılış, kündelik bihatarlık tərbiyesi qatarlıq usulları arqılıq, sodu tuncuqıp kılışdan aldını eliş, mektep qaydısıgı rayı kılış bihatarlık tərbiyesini daimli qanat yaydırıp, özünün başkuruş iqtidarıgı maskildiğen tərbiyeləş, başkuruş, bihatarlıkını kapaletlendiriş məcburiyetini toluq ada kılgan.
0: Bunundan başqa, deloğu çetişlik okuyucular belgelik biliş iqtidarını hazırlığan bulup, haqtalab hareket iqtidarı çeklengenle buluş sıptı bilen, mektepte uzak muddat, intizam ve bihatarlık terbiyesini kubul kılgan. Dersten keçiş, mektepten ayrılış, dalıda su uzışının xatarlık, belgelimegi xilap hareket işkenigini belidi. Öz hareketinin xavup xatarını aldın körüp yetiş iqtidarını hazırlığan.
1: Sot mahkemesi cevapkarlıqını dəl cayda ayırıp, ziyallanğan okuqucunun bəlgelimigi xilap halda xatarga təvəkkül qilish hərkiti hadisi yüz berişinin asaslıq səbəbi. Onun aile təvəllirinin vəsilik məcburiyeti yetersiz bolğan. Şuna asaslıq cevapkarlıqını özü üstüge eliş gerek. Billi barğan okuqucular xatarlik paliyyatlarge qatnaşqan. Onlarının vəsisi münasib tölem cevapkarlıqını üstüge eliş gerek. Mektep daimliq tərbiyeləş, başkuruş

Hürmetli radio dinleyiciler, Qonun Siz Kamera programımızın davomlaştırıyoruz. Dostlarımızdan kelgan fikirlar qırsaq, Saviy, xush kelibsiz, qarşı alamiz. Ishlaringiz xayrli bo'lsin. Anlovchilarimizdan biri anlovchimiz, bu ism nima bo'lib ketdi? Li Bu Chongxin ismli dostumuz. Men Urumchida taksi haydaydigan shofyor, o'zimni kasalliklar doktorxonasining udoldagi ko'rikning ostiga bir qizil chiroq bekitib olgan bo'lsa, degan tavsiyani deb-da bo'ldi. Biz munosabatlik o'rinlarga mushni bir inkas qilaylik. Uning boshqa Sulaymon apandim Qashqarda yomg'ir to'xtab, havo ichilishga boshlandi. Mashinamni yug'zay degandim, havo rayi qandoq to'dib. Endi Qashqaningki kelgusi 24 soatlik havo rayi qirsaq, yomg'ir bo'lgan do'stimiz. Ang yaxshi bugunni o'tkazib, bir atladin shu ishni o'ylash baxtsangiz qandoq.

0: Tamak etkende Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu şiltin. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanşılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklangan. Temini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz setivaganda Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan töven natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dükkanları da setiladı.
1: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeycu.
2: Donatkudun emdal diyem, sel tokuzup şikine.
1: Dada, emdişsen bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
2: Tallap içidiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.
3: Kesip tırışka, muhabbet asraşka, ata anıla vapadarlıkka, balıla sevirçallıkka muhtaş. Bazı da köp bedel tülep ketkerliğimizden çarçap kalımız. Yeni bazı da başkalarının hacetinden çıkalıqalıkımızdan özümüzde bəxtlik es kalımız. Kımmetimizde tonup yetimiz. Esinizde bolsun, bəxt küreş kılıçdın kilidu. 174 Katnaş Sanat Radyosu siz oylığanını oylap, siz bilen belli ilgirleşti halaydı.

Köp şipanlar mı, tinç aman mürasse şipanğa aylanıdı. Ola hem siriyetine halkıladığın yaraştırış ötene, hem halkı kolaylık kanunu umumlaştırdığın mülazimet bahsesi buludu. Halk sakçıları şipanğı tayinip, oldançılıkı karıştırış, seherçekleş, katnaş kanunu umumlaştırış teşvikatını kanat yaydırıp, maskaremde nopustun meslet biriş, halk durmuşriki suallarına cevap veriş katarlık, halkı kolay mülazimetle bilen təminləp, sakçı işleri mülazimetini halk kalbigi yakınlaştırıp, küçük işlerini oltıraq rayondan çıkarmay, siriyetini öz cayda halk ilişini haqiqi işqaşırdı.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Şinjan Radyo Televiziyasının Sibiriyiz Yatırıtıt Katnasını Radyosu'nun Kanunsız Kamera Programması boyunca anlatış verdik. Yaktırıp anlığınlağı rahmet.
1: Riyasetçiler Danyar Mahmut Bilen, Risalet Qasım.
0: Növeç Muharir, Murat Qopur.

Nerede polo yemekçi bu siz? Nerede polo yemekçi? Ürümçüde mi? Olcudu mu? Kaşkadı mı? Hotende mi? Mesela ne? Ya Ayşe'de mi? Biz o zaman turuşluk orna o zaman bir de bittim. Anon dekin depireyli polo degen zaten acayip yakış polo itadığa yalan bilim ben. Ürümçi şehirde deydi. Ürümçi şehirde bolsun ayız karan. Ürümçi şehirde bolsun ayız. 19'dan yenideki edin kırsınız polos okşaydı. Anan dekin ma bizim idarının kıypaş odulda parlan. Aşkın kum polos bek okşaydı. Onun başka mı varmış Ürümçi'de ne gel basınız polo bek okşaydı gayalı bek çıkı. Polo siz ilgi koyadı polo okşaydı gandu de pek talap gitmişsiniz mi? Anan dekin miş daven tarafı basınız mı çoğu? Aş Fulivan'ın etrafları mesela. Polo bek okşaydı gayalı çık. Pakiz aşkanlığa kırsın da size okşaydı asasen. Tamakları.

Yakandiki bu umak koza medeniyet icadiyatını tekimi cülalandırdı. Kiçik kol üner icadiyatlarda medeniyet bilen sayayatının yuğurma yeni hayatı küçü urgutuldu. Bu yıl yazda yakan Koni şehirde uçsuğa atlas, beşiğe dopu giydirilgen, kolda işlengen koncak koza bütün torda kızıp getdi. Bu Şinjan medeniyet sayayatçılığının yeniçe özgüçe icadiyatı aylandı. Memleketin arkası çaylardaki sayacılar kolu tikilgen bu kozunu bəs-bəsde tallab zedib aldı. 6. ayının 16. günü yakan Koni şehirdeki medeniyet icadiyyat dokunu da sayacılarının ayağı üzülmedi. Asası pasundaki kozulara yakut zinnet boyumları. Özgüce dubbula maslaştırılıp tikilgen bulup, sayacılar zinnet boyumlarını ihtiyarıcı tallab, nəx meydanda kolu maslaştırıp, Şinjan kol ünervençiliğinin sihri gücünü çökmüş şekilde yıskıldı. Beycanlıq sayacılar uruqtuqan dost buradarlarına soğuk süpüdü de məxsus nurğun oyuncuq sedib aldı. Çökmüş şekildeki koldu yasaş əndeyizisi yaş sayacılarının yaxtırışıqa erişdi. Soğudigarlarının tonuşturuşca soğuda besiq məzgili de künüge 60'dan artıq qozu sedildikən. Zakas taluni davamlıq örləv edibdu. Qoza mədəniyyət icadiyyeti, ətləs, dopu qatarlıq yerlik qayri maddi mədəniyyət amillarını çonqur yoğurub, tini çalətdiki yünər sənətini yizqılığılı, elib yürgülü, tarqatqılı buludugan alaydı məsulatqa aylandırıb, yaşlığa maslaştırılgan illiqliqni ifadiləş tüsüge iyə, milli mədəniyyətini yəkəndin bütün məmləkətkə yüzləndirdi. Kiçikini kolu hüner boyumları soğudigarlarının kirimini aşırışka törtgü boplu qanmay, nahiye medeniyet sayahat kəsbige yeni hayati küş koştu.

0: bu programını Tırt Soda Çakış Şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik adıpını birer Tırık ve Tırık'tı. Tırık ve Tırık markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varıs markalık sakal ağışı.

0: Dada, pəsən soğuk çayını azıraq içəycü.
1: Toğnatqıdın əmdaldım, səl toğızıb şikin,
0: ə? Dada, dada, əmdişsən bulamdı.
1: Vay tək, soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak qoyub qayıntıp içsimi, yenili soğukluq çay o.
1: Tallab içidiğiniz yenili pəsil soğukluq çayı.

Xo'sh, unda bo'lsa, suyumli kichik do'stlar, gulg'unchilar programmamizni davomlashtiryapmiz. Programmamizni Trit Sovdi chaylik shirkati alohida talab qilgan. Hamda diqqatingizni bo'ldig'ini mashhur shaxslarning bolalikdagi hikoyalari sahifasi. Bu sahifamizda harbiylikdan chekingan Chang Xiaoping to'g'risida so'zlab beramiz. Harbiylikdan chekingan Chang Xiaoping muz tutib ketgan ko'lda qiz balini qutqizib, o'zining qo'rqmas xislatini namoyon qildi. Chang Xiaoping Xinan ölkəsi Nanyang şəhərindəki məlum şirkətin xidmətçisi. 2026-cı ilin 1-ci ayının 9-cu günü Chang Xiaoping Nanyang şəhərindəki Panghu bağçasında çiniqıvatqanda Zhuangyuan körkə ətrafında bir aylanın suğu düşüb gedib qutquzunlar deyə vaqırğanlığını anladı. Balının ahvalının xətərli ikənligini görüb o paxtlıq çapınını silişqə ülgürməylə dərhal rişatqadan atılıb muzda köl suyuğa səhrəb düşüb qutquzdu. Kim suni sümürpla iğırlab ketkəşkə O, soğuk ve çarçaşkı berdaşlık berip, bütün küçü bilen balını kötürüp, kırgak söyrep apadi. İşki kızgın kızcak bosa, iştitilash arğamcısını yeşip, amma bilen birlikte işkailani kırgak tatıp çıkadi. Harbiylikten çekingenler vekili, Komünistik Partiya azası buluş süpti bilen, o, xatarlik paytta kökrek yerip oturgu çıkıp, harekete arqılıq harbiylikten çekinsimu, kısıldını yok atmaslıq. Başdan axır ammağı rişti bağlaşdak hərbi xislətini izahladı. Əmdə biz birlikdə onun hikayesini anlapaq aylıq.

0: Dodo, pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
1: Donatkudun emdaldım, sel toğuzup şikin he.
0: Dodo, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yenila pesil soğukluk çayı. Navay ustam, nallarınız ecep sınıyıp şip de.
2: Kemerini berket undu yugurup yaktık da.
1: Berket olur mu?
2: He?
1: Memu bay berket unu işiltip pişirgen pişiriklan ağantem, neninizdi malay?
2: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yüksek var. Katnaş liniyası programımızı katnaş sahçılarımız bilen sizden arlıkınızı yakınlaştırırız.
2: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizyonu.

0: Televiziya stansisi Qatnaş Sənət Radiosunun Qatnaş Liniyası programısı.
1: Qatnaş Liniyası.
2: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şaxsat İğiz Boşluq Ambulatoriyası alayıda talap kılgan. Şaxsat İğiz Boşluq Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluqı, İğiz Boşluqı nesli keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluqı enek taşkı keserlikleri bölümü tesis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numaralı korunun ikinci kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
3: Kulaq silib anlaş, hürmetdin. Fikir almaşdırış, işençdin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerdi. 107.4 Qatnaş Liniyası.

Özünüz ve başkalarının bir xatarlık için otomobilini astaraq haydan belgelik arlıq saklan, süratini aşırı etmeyi bir xatar otomobil haydab tenicaman uyuyunuz, kayıtışınızı ümit kılmız. Hürmetlik radio anlıqıcılar, katnaş liniyası programımızın yaxtırıp anışanlarını karşalımız, mən program riyasetçisi Hidayet Kızşemşidin. Katnaş liniyası programımızı için can radio televiziyasından son yan taratma əbsi Sılu Şıting'da maskademde anıltıldı. Programımızın Sılu Şıting əbsizdimi anışanlarını karşalımız. Dostlar, programımızdan başlayıp aldı. Qaysı yollar ketib atsizlar? Sizlar ketib atgan yollarning qazir qatnash ahvoli qandoq? Bexatar yo'l yurgan asosda o'zingizlar ketib atgan har qaysi yo'l belgilaridan yo'l uchori, may gaz uchori bilsanglar bo'ladi. Undan boshqa qatnashga doir so'raydigan savollaringiz bo'lsa, uchori yo'llab so'rsanglar, ko'pchilik bilan birlikda hal qilamiz.

0: Andy Vision supimizdagi do'stimizning kaga uchirla qarsam Zuhra degan do'stimiz o'zining programmani anglayotganligini bildirib uchirlarni qoldiribdi. Ko'pdan ko'p rahmat. Undan boshqa ilg'or ma'lumi, yaxshimisiz Riyas aytdi, uyda aram ilib, anglab o'ltaduq deydi, ha? Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. O'z holningki ovozli quchoq yetib keldi, anglayli, ha? O'z hol qaysi yo'l belaklaridan yo'l uchirib adikin.
1: Yaxshi.
0: Rahmat.
1: Yo'l üstür bir yitti, şu galibiyet üstüncü doktorun altı yanına aldı. Yolla koşunu travan kendim.
0: Buldu, ha? Rahmet.

Dostlarımızda uçurla itikaya geçboğa arlıqta, diqtanla qatnaş bilimlerge ait sual cevapladı bolsun. Yuqur süratlik taş yolunun aylanma yolu da yürgende qays tarafları diqqat qilish kerek? Avtomobilni haydab yuqur süratlik taş yolunun əgimi bölge kelgende şoförünün körüş dairesi əgiminin sırtıdaki yıraq jayğı yötkülüp, arlıq və əgim dərecesi hüküm qilishda asanla hatalıq kelip çıxıdı. Sürətni kontrol qilish muvafiq bo'lmasa, mudofiya reshatkasi yoki markaziy ayrish belbog'iga soqulish, so'ng tushib soqulish qatorli hodisalar yuz berdi. Shunga aylanma yo'lga kirganda sur'atni muvafiq asaltish kerak. Yuqori sur'atda yurganda avtomobil kontrolligini asalli yo'qotib, hodis kelib chiqdi. Kichik egmidan yon tarafdagi avtomobillar bilan soqulib ketishdan saqlanish uchun egmisi kichik bo'lgan aylanma yo'lda yondab o'tish cheklandi. Solgu burulış yolu da yürgende, körüş arlıqı qısqırap ketidigan bolğaşqa, amal bar, yandap ötüşdün, saxlanış kerek.

0: Bu xalçam degan dostimiz Şibilu qo'sh yo'lnishda shunda xiravon deydi. Bo'ldi, rahmat uchuringizga. Uningdan boshqa o'z holningki ovozli uchur etib kelibdi. Anglaylik, o'z hol qaysi yo'l bilaklardan yo'l uchur badiken o'z hol.
1: Evet, bu yolu sürgülüyse çoğumuzdan aldığım altın bulak, memur kara bankayla altın bulak, insanın ki kusur gitse, karışmıyız rağmen.
0: Buldu uçuruz. Dostlarımın için kızgınlık bilen her vakit üzerine kitap atan yol bileklerden bir hatar yol yürgen asasta yol uçuruyu, may gaz uçuruyu besanla buludu. Onun başka katnaşkı dair soraydıgan sualaranla bulsa sorap katnaşanla buldu. Abudu degan akimiz yo'l uchur beray. G'alibiyat yo'llaridan avtomobillar bir oz ko'proq deydi. Bo'ldi, rahmat.

0: Abududiga akımız yol uçturu adil sot sarina aldı di. Tabuza tarap karap manganda. Abdumobillay köp deydu. Boldu rahmet. Muşu uçurdun önümlük paydalanıp qağa isla dostla. Səhər bulbuliyye. An yığın yol uçturu. Xunçilu otur körük. Qoş liniya yolla. Qoş liniyada yollara van. Qızıl çıraqını hesap qalmağanda deydu. Yana xuası Nurk şəhərçisinin aldı. Qoş liniyada yollara van deydu. Boldu köpten köp rahmet. Muhtarjan ismli dostumuzniki ovozli uchori yetib keldi. Anlaylik, ha?
1: Qishda shahardan avariyani bir anglab qolsa qulotgan bo'lsin, mumkin bo'lsa qaz degan ayatinikini.
0: Bugunningkini ko'ngil bo'ldi, lekin atiningkini ko'ngil bo'lmaydi. Men hozir sizga ko'rib beray, ha? Endi atining avariy desangiz, atiningkini osh telefondan chiqdi, jo'mo, telefondan ko'rsangiz bo'ldi-ku. Men bugunning avariyiga bir qarab beray.

Abdikerem akımızda Zhongshan'da avtomobillar köp deydi. Buldu rahmet. Abu Dili. Abu Dili degen dostumuz yaxşımısınız deyə fikir yollabsız. Fikrinizi köydük. Mushu rayonga siz mushu yol fikri, may gaz fikri bəsəniz buldu, ə?

Gül ismli dostumuz Miran Şavçı'nın aldıdan Vanko Karapmangan yönlüşte avtomobiller köprek azraq tosuluşpa deydi. Buldu rahmet. Onundan başka çekit ismli dostumuz Danlıqtonda avtomobiller köprek deydi. Buldu.

Dostlar, anlavatqın olan Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosunun Qatnaş Liniyası Programisi. Programimizin alayda qollagan talabqaga orun bolsa, egiz boşluqı saglamlıqı köngül bildiganlarının yaxşı tanlışı bolgan Ürüm şehri Şinhua Janubi yoldaki şahsat egiz boşluqı ambulatoriyasi. Ala qılış telefon numarı 0991-322-9898. Şu münasebetle yuqruq orunga rahmetimizi bildirimiz, rahmet silerge.

Yana gavdi xaritistiki yol bileklari qarsam, Shenfuluwa, Jinluudin, Dundalyanlu uguji boğan arlı, qaribdin sharqqa avtomobillar köprak azraq tosulish bakin. Yoxav janubi yoli.

Sayıldın kilip dabaza tarapken, ihtibak körükü astı tarap karapmanganda, abdumobilla bekküp, tosuluşpa deydu, Mehmet deliyirgen dostumuz.

0: Dostlar, anlamatqınanlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosinin Qatnaş Liniyası Programisi. Programimizin iğiz boşluğu sağlamlıqı köngül bildiğalarının yaxşı talışı boğan Ürüm Şehri Şinhua Canubi yoldaki şahsat iğiz boşluğu ambulatoriyası alay talap qığan ve kulluğun. Alaqıl telefon numarı 0991-322-98-98. Şu münasetle yukarı qorunğa rahmetimizni bildirimiz. Rahmet silege. Әнді достарымыздан кәге ұшыр қарсам, шу Қашқар шәһәр ішчедін би қан тіпі жидді лазым боп қалды деп а ісімлік достымыз ұшыр әвәтіп ту. Мүшу Қашқар шәһәр ішчедін мүшу радионы аңлаватқан, мен қан бәсен болады, қан бір ойым батты дейдіған достарымыз болсаңла, бізге бір ұшыр қалдыр өткен болсаңла, ма достымыздың ке ала қылыш телефон нөміріне сілік әвәтіп берлі. Onun başqa yana uçurlar qarsaq Abdikerem akımızdan Şınlilu, Şinhua Canubi yoludan avtomobillar köprək deydi. Boldu, rəhmət uçurunuzqa. Öz hal, yanan yolları qoş yönlüşdən avtomobillar intayın köp deydi. Meyrənin aldıda vənki qarabmanqa yönlüşdən avtomobillar intayın köp deydi. Boldu, rəhmət uçurunuzqa. Yana Məhmətcan deyən dostumuzun ki, avazlıq uçuru var ki, anlayılı ya. Bu dostumuz qaysı yolu biləklərdən yol uçuru bədikin.
1: Bana ne daha kılgana avar ol, yaxşı mı?
0: Yaxşı.
1: Bugün Cinkan İmparlı kapına çıkan yerinin oteli bir etersen Bitirmantı var, kızım kılgaz, Fredi bir avazını ala atılar. Senin selamet, soluk bolsun, gayri koş aman bulun.
0: Buldu, siz gibi köpten köp rahmet de. Yana ofçırlarını yanılıp karsam, Eko yayıya, men hazır işten çüşüp keldim, deydu. Bupdu, yaxşı bupdu. Sübi Tay degen dostumuz, uçurunuzun tapşırıp aldıq. Zöhre, sizden uçurunuzun tapşırıp aldıq. Tursun Cakımız, sizden uçurunuzun tapşırıp aldıq. Abayqi, Şinyun degen dostumuz, Qashqar vilayeti Konşar nayisi, Liu Yuan bazarı, arqaysi kentlə yollar avan, avarayı özgür vatudu, diqqət qıtmayanla dostlar degen uçurunu əvətibdu. Buldu, rəhmət uçurunuzga. Onda xosa dostlar, yəni davamlı qızğınlıq bilən proqramımızga qatnaşqaysılə.

0: Beijing vakti saat 19.
1: Yıllar azdı bize
2: bırak. Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.
4: Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun umuyan kolluğallıkı rahmet etirgan Akmervayit un zavuti alaydı talep kıldı. Aşkananlığa Akmervayit un ya gürüşlerini tüzüp koyup sizler bu.
5: Bu digen mihmanlarım aşkanısı bizden kalbimiz Akmervayit mesulatları bilen çemberçes bağlangan.
4: Haa tamaklarını hakikaten Akmervayit un ya gürüşlerini itibat kınanlarının delilken de bu.
5: Şundak bir taks lağmen keltiray Akmervayit açıkları bilen mezgıp yapakamsız.
6: Bu programını Okyanus şirketi alaydı talep kılgan. Biz kuvvetlik hem sağlam yiyişik intilimiz. Kuvvetlik yiyiş sağlam yiyiştin direk vermeydi. Okyanus şirketi sizge samimi eskertidu ki yavatkan yemekligimizgi dikkat kılıp sağlam gıza alınış adetini yitildireyli.

0: Hoşçakalın, başlayıp gitmeyelim mi?
1: Başlayalım.
0: Ha, bana şükürlük demeyinizden tüketip anını kutulam. Hizmetlerle, özününki soğudu ticaretlerle, törlük işlerle kırışıp gitti. Şunu da koyalım.
1: Doğru.
0: Belki ben hoş kişilik programı riyasetçilerinin ki çıkan programlarımızda mı sığınıp bakan bozuşanlar mümkün. Anı bu dağımı bayramlık demeliş mezgilde. Gerçi programlarımızı bir baskı göstermesek mi öyleyken? Sıra bir bulcuların bir baskı göstermesek mi yani üzüp koymay. Dostlarımız gene yakşı yerlerini tavsiye kılın bana kayıtıp geldin la.
1: Şundak.
0: Demek hem Nurgun anlı kutularımız mı şu günlük işlerini tüketip bana bir gün normal hizmetlere geçiş vakan buluşu mümkün. Bağırlık işlerinin oğuşluk buluşunu, yollarının ravan buluşunu, programımızda an tele vatkan fütürlerinin önümlük verdiğini sanan için kalımızda anlat kalımız. Dep arzu kılı doğru ya saççı. Mevlüt İbrahim de çöp aldı.
1: Kızgın karşı alımız riyasetçi Mevlüt İbrahim.
0: Yüzdü ettim.
1: Qadirlik anlıqçılar bayrigende 3 gün jarayanda obdan damilip izanlağı energiyanı acayip tuluqlap, çöldiyan kılıp, toklanı kaçılap, 3 gün oynap. Bugün manımı hizmetlerine lağı çüşüp, ende hazırını özü de şu hizmet ögün işlerini akırlaştırıp, hazır öyü qaytı sabırınladı ketu atısılarda boylavadınız.
0: Şunlar.
1: Yeni lamslar üçün mülazımıtımızda keşlik yollarınız bizden rap programımız arqalıq başlap kettuk. Manım şu seferlerinle de hoşal keyfiyatla silahı yer bulsun. Ben bulsam riyasetçi dostumla Zühre Kerem.
0: Riyasetçi dostumuz Zühre Kerem. Hoş kaderdik anlıkçıda bizdeki Veyşin salonumuz XG1074 FM devamlıktırda. Yol uçurlarına arkalık. Programımız katmış kaysla. Onunla başka da oyunumuzda muhabbet kaldı. İyi ki olduk. Dostlarımızın ki yanına kirip, genzen bir yere bizden kollap kuvvetlap koysa onu anımı. Çın kalımızda, ömet kalımızda. Cuma anı kutulama piyanın çörümüzde. Yoluf çörü basanla bulundu ya ki bizden fikir anlaştırışı halaydığa temelanı ya ki suallarına basa. Yoluf sanla cevap verir şahlayışlar. Cuma anı kutulama.
1: Şimdi kalını kutulama bizden Veyşin salonumuz Şincan 1074. Oyunumuz arkalı programımızda katlaşmakçı programımızda bir vas gözüşmesi kömekçi bu sanla. Doğu numarımızın okşaşlam şeyce 1074, Şincan 1074.
0: Doğru. Yolla tostu gitti bana. Hakikaten tostuş, eğer bolu atka yol belik hazır. Honşallı o, şikinci bolu mavu. İştipak yoldaki tostuş, şikinci oran turu atıp da. Üçüncü oranda Şihon garbi yolu tostuş bak ya. Törtüncü oranda Şinfulu, yani bakti yolu. Beşinci oranda ikisi basa mavu. Gönkoy görgüdün çöp, Honşallı'nın çıkış yolunu şey bak o. Şu yol belki de Abdülmobullah köpken. Altıncı orun turatını Cihan Gavsu köpken. Cihan Gavsu olumu Abdülmobullah biraz köpürekken. Daha ben şimal yoldumu Tostuş biraz yakırak buluyordu. Daha onu usulamış yol belekleri yürgende ihtiyatmadan yolluyoruz onunla tavsiye kılımız.
1: Bulduğunda hos anlıkçılarımız uçuru karsak hazırma. Beş adiga anlıkçımız Kaşkay şehirçidin bir kan ciddi lazım bu kağanda uçuru yollaptı.
0: Kaşkay şehirçidin mi?
1: Ha.
0: Kaşkay'daki dostlar.

0: Ilgi odat qon tipi o'xshaydi
1: shunday ekanan
0: ha
1: odat qon tipi o'xshaydi boshqa alayda talabmi yo'qka faqat be qon tipi lozim bo'lib qoldi deydi qon taqdim qilishni xohlaydigan pidai do'stlar bo'lsa 13 3 9 08 31 92 nomer bilan aloqalasanglar bo'ldi
0: yoki man qon beradigichilarga telefon nomerini yo'llab beraylik bo'lamdi
1: ma'qul
0: akbar gonxuylar tog'larda dun bayangularni muzlab o'tirib programmamiz anglayotibdi biz sovuqda chapon kiyib sizlar qisqa kiyim kiyib ey deydi qaytib kelingizlar unda olsa
1: shundayma tog'larda turaverib suvqinizda eshik ketmisin
0: anda pul topadigan ashu ushib qolsak maylida
1: lekin yaxshi bo'layotgandi ha
0: yaxshi bo'lmaydi ayajon ilkida davatida qarang chunki ular pul tepatidi chopon og'idek pul bor bir xil ayajon ilkida davatida bular biz muzlasakmi deb qolgan o'zanglar bilsanglar bo'ldi mana oqmarvayd ulardan xom ximirlarni chiqaryotgan zehra xonimni programmamizni anglayotibdi silamayoq kepo'g'icha guzal g'ulja nomidagi do'stlarmi mana sana jiboronlarni kesib toqitib avat qo'yib qo'mana yo
1: bo'lmas g'ulja dekilar ko'di degan gap
0: ko'di degan gap mana bo'pti bo'pti guzal g'ulja naq maydonga bormabsiz abdurahmon son kuchiga o'xshasizmi
1: ha shu shu bormaganlarim shikslan bor qolganlar bordi herhalda mayli demin qilib yo'qlimini qilgani yaqin masalan ablikim
0: ha yaxshi
1: ana abdurimkamg'u nayti jangga boraolad degandii beribdi qaysi kuni shunda
0: undasi yaxshi bo'pti mana
1: anadagi iliqini bironlig'ichimiz alqan mo'stozi bordi
0: voy undasi yaxshi
1: bo'pti
0: bo'pti undasi bir terim odamni bormig'ini
1: mayli
0: qolmaydi qo'y shundami
1: shu shu shu mehmon kutish yo'llarida avtomobil ko'p deydi bayrazi
0: boran shohmi turpon to'qsin pichondan sizlarni qo'llaymiz man beqon tipliq dedilarmi qashqadi kerak ekanchima qashqadi bironlovchimiz kerak ekan boran shoh rahmat
1: unday bo'lsami oltin to'g'roq oy mamatjo komni uchur yomonli jiqqu bir xil uzun
0: anglaylik bo'pti
2: Aşkım, Mehmet İbrahim seni görüyorum. Sen de anlayasın mı?
1: Yakşı.
2: Bayram Muhtar sen öpüz olun mu?
0: Yakşı.
2: Ağzından beşirip kalan yakşı. Anıç bir skeçle karşı alınır.
0: Rahmet.
2: Ben bir de Cunkan insanı katlaşken devrimim. Selifi esasen getirmesi korktum. Kışımın kısık oldu ama hazır.
0: Ha ha.
2: Man skeç. Ben bizim ağzından anlatınan.
0: Rahmet. Peytermantlarımız akşam kessin. Azraq beyran ben kuvvetlik verirsiniz mi? İmtihan mezgildi taze. Yemek içmekim dikkat kılsın gerek sen ama.
1: Doğru normal yiyiş gerek. O kısa hizmeti yok şimdi mesul olupsa siz bana hemen çıkın.
0: Kıyma koptum da iso. Kıyma. Suyları ekip keçiş bir şağır ketmiş değil
1: mi? Tanşep he?
0: Vatı bugün hem de Cunka imtihan katnaşkanı varlık parzantlarımızın ki imtihan neticilerinden yakış chiqishini chin qalbimiz davat qilmas
1: shundoq yana ayki yayimi paydo bo'libdiku
0: onglayli
2: ma'lum ma'lum so'zingda qaydaroq yaxshima
1: tezlik
0: yaxshi yaxshi bo'ldi
1: bugun ishlaringiz yaxshi bo'lsinchimi ayki yayi
0: ma güzel oldu mu? Bağım bir günü bırak kışanlığa baramadım. Adam cık ya dedi. Vay namus
1: can. Ya aman tatın çakı bir kıl.
0: Kızıl can balı kendi abi balı.
1: Üzünüz gibi okşama kaldı bir kıl tatın gidip siz hem sen.
0: Şimdi bir terbiyle kışanlığa bir kıl. Şu tatıp ekip.
1: Kuhmadık. Eğer aşlarlığın bilgen bulsak şu akma özüdülü. Azraq şu.
0: Yüzünü sel nepizli
1: tep. Nepizli tep.
0: Çak tutup. Ay işip kalan tamaklı etken çaylarını birip. Ne mi çay etken çayı tırgın çayınla?
1: Gülce var.
0: Gülcevar çaylarını aşıyor. Ağızı silip kendine kaynak su işi kızıp. Tanıştıp. Ebrekhil kiliyen kopat da etsi. Çünkü rahmet rahmet. Doğunluk olup diyenize yüreklerini bagaj görüyor atım ediyorsunuz. Rahmet rahmet. Devamlık.
1: San Fangu yolları 12. oturun aldı da koşulmuştu maşallah köp deydi Ali isimli kanlıcımız ha?
0: Abdurimcan Kaşkar'ın fıçır bir yurtta Kaşkar şehrinin sama yolları koşulmuş yollar aman dedi cuma rahmet.
1: Hani ma doyunda su su diye anlıcımız çançun şimali yolu ançı tosuluş yok. Anadaki ma bu hınan şarkı yolda abdumobala azraq köp lekin ravan da fıçır bəginken ha?
0: Adıl ben bugün tas kaldım birisini vurup koyuqalı da soğup koyuqalı deydi. Şanda Ayşe abi nasihat kıp koysanlar mı şu say yolunu kesip ötürgen adamlar gidip. Nasihat kılmadık mı Adel? Қатына сақшыларымыз мұн, нәсіет қылып атыды мұна, ұя, чоң аял кен бұл.

0: Vay Rahmet.
1: Rahmet.
2: Yalnızca bot zoru. İsem konu doğru pasın konuda ola.
0: Ne kısa?
2: Rahmet.
1: İsem konu doğru pasın konuda ola da. Konda oldu Mevlüt.
3: Vey. Bu Mevlüt doğru muydu beni? Bu Mevlüt doğru edilen olsa pişansın yeydi benim de. Duyma özen bat duysam.
1: Şu.
3: Sonra Mevlüt'ke demey. Bevaste İsem'ka. Ya ki İsem baba. Bizi avazınızını anlığımız kep kaldı desenlerle ben teyiyakı. Ve kanda dedim Zehriye.
1: Hayır doğru dediniz siz batıyorsunuz. Kündü bile çıkılasınız biz bile. Bir şey gelip udulu sizge diginin. Digini yakışık mı ne?
3: Ve şu emez mi de? Bunun dikken bevaste beni özemle izdenle. Vay vay vay. Bana pal pal pal pal kıp gözemle pakırtıp ettim abi.
1: Ama elbirdem atırıp karap oturuyla buldu İsem'ka.
3: Ya bana yolu çoğurum bana İsem'ka buldu kılınsın mı? Bir kere adım kim tılanıldı altı koyuzdu. İsem kim yakışsan yalnız çeçim tarı olayım.
1: Takınız aldınız mı ya? Yancığınız.
3: Peki görürmelerim göremedi ama kolam kurulu diyeyim. Bayi git İsem kuuu. Ama öldü kamadan benim uçurumunu görsün de. Vey bana eva a bayi gittin uçurumunu göreyim. Bana kaylı otanmayın. Ama akıl. Sesim olun aldı dedik yolla iğir tozlu gitti İsem kaşı bayi gitmen fıçırmış ki. Oye,
1: çok korktum, çok korktum.
3: Ey, ma çarçaş iğir sizde anda
1: kama. Yok, ma bu vuyunun ki evetken şıpinsin hazır
3: köyü. Ben mi köyde mazer mi na?
1: Oye, muştak şemez mi mu na?
3: Lekin bulanın kıkın toğra ma olay meçilani ki.
1: Ameliyatı ay oldu ma, toksikilet ne ya? Bulaylık özü, kulu da yetilip itip.
3: Kalpağını kiyip tu. Ama mal optimobil şoprı piyadıla ütüşmü yolu da demek süratini astılatmaktı. Ahır kegende bir laymayı toşuğucunun ki katlık uruluşunu keltirip çıkardın ki. Bazıları motosiklet başka yada, babalı başka yada.
1: Doğru, uçuru ütüptü motosikletim.
3: Ameliyatı maşkısının ki nahat kaydıga, halkalıkı, kaydılık yolu yürüptü de. Piyadıla ütüşmü yılda motosiklet kanda ütümüzdüge vaktada çokun motosikletin yetilip etrafını küstüp ütümüz. Lekin bir qara mashin kepla vurupla yani bir vayma için fıçırıp etken gel.
1: Doğru.
3: Şoför dosa bek dikkat qılma. Bunun için kim dikkat qıldı?
1: Men avtomobil qıldı degen.
3: Haydi güçler dikkat qılış kerek. Bulup mı piyada ötüşüm yolunda. Ay.
1: Şıqılıp bu yolda.
3: Tang dikkat qılsaydı bolamdı.
1: Doğru. Munda bir hadisler kep çıkmısın hiç kimge bir yaxşı emas bir könülsizlikli kayındıksa uluşup bildiğin könülsizlikten başka hiç qandaş yok.
2: Şundaq. Yolkavre mavaz sayıyla meydan çizim dağın çav karap manga yönleşim mazun canıp karap manga yönleşim ama kazıdan keresine asfetel maşin köp kosaş varken he.
1: Makul.
3: Xuyjan nallı o yollar avandı gavçorun tavşır baldık Mahmutcan gavçorun rahmet.
1: Hüseyincan yopırgı tantarbiye paliyat merkezden minip Davagül Ultrak rayonin aylı halıq doktor Hansi Gülünü soğudu köçüsü Katarlıq çayladın ötüp Dava Ultrak rayonu geldim bu yollar avankaya da püçür bəgenken ne?
3: Qolcu taksi rastmadın mı bağımı deyin onlara?
2: Ölümdüren yakşımı, zekra ile yakşımı. Yakşımı. Kulağın siyodanlamı, adıqına çıkartımı. Sen içerisinde koşuldum zekra.
1: Bizim şunda dep yürüp ahir kegenizin bizim koşulduk.
3: Namus küçüdün geldi dep olmaz. Bir iş kettim diyen basana ay zanlan künle zan ilişe de ettim elkim.
1: Bizim ahir ki cıboda bir ismimiz geldi uyulusak bir yerlerden bir kam.
3: Ahir ki cıboda.
1: He.
3: Özü içime yad aldık çıkmağın dek fışırlarını verip.
1: Cevlan.
2: Ya tekrar edmem daha vaymayka şimdiki işte tevkot kudelep. Hem de bir kapat atmayı devamlamış edeyende.
1: Onun onda aslında garız yok kentuk.
3: Onun ağzım yok.
1: Onun kum hatır cemlikten saklı kirek kentuk mu da karsak o balığa.
3: Onun mu putkolu mesela bel tarafla sak emez. Oyla bakın ha. Siz aşın da de başkalarının azabını düşen misiniz balam da?
1: Şu.
3: He? Ameliyatta hazır kurulgan şu görünüşsüz köyken bolsanız ma zökrek şu dep ketektiniz. Onda kılışmayla balla. Cuma.
1: Yani ama abdurim kamu uçuyorum ana.
2: Ziyaretle çok vakit yok sayıyor. Araba aylanmıyor. Kuş kayıyor yazdım. Kıbrıs yolu yazdım yıllar var.
1: Oldu makul.
3: Hotende yeni yağmur yağış başlattı. Lay dikkat kaçlacım anlatıla. Ma avaray içilme altında içilgen basa bir avaray dedik özgür işlerini. Böyle yetkisi teyli diken. Eğer hazır avaray malumatımız. Ma doğru beket içil bir kıpkasa içildi.
1: İçildi.
3: Xotanın avarayı qarap qaylı hazır.
1: Xotanın avarayı qarasaq mana bugün kündüzün keçigicə azraq yağmur

0: Қош қадірлік аңлығычыла дек қытыңлады болу атқыны.
1: 174 қатнан сәнәт радиосының
0: Йолларыңызды
1: біз әмра программысы.
0: Көріп атқыныңла мәмшіндақ Йолларыңызды біз әмра программысы жұмы. Көріп атқын достар сәге көптен көп рахмат. Жыл тұрды көріп атқан аңлығычыларымыз бамыш бар деген достымыз ады. Балы ба, а?
1: Бәқтімсен, Зөхре, қатарлық достарымыз. Яқшы дензен қуады сілер жұмы?
0: Ажы, ішчегі кіріп көсәңлама адам саны алып көп әйтті. Джинжу, денжи, жұбо дендігі бір кірі тұңла балла. Тас, чекіп бір жүрекләні беріп әткен босаңла жұмы? Onun da başka keşlik yollarımız biz Amerika programımızda Ak Narvayit Unzaot'unu kollab gelip atkan hem istimalçılar min istimalçıların sağlamlık için devamlı tırışıp gelip atkan en şu istimalçılar minnettarlık bildirip atkan Ak Narvayit Zaot'u alayı talep buldu. Bu noktanın öy öylerimizde Ak Narvayit Un ya gürüç açık solur üzülme gey değmişsin de ama.
1: Doğru. Yine sağlam kızarlanışını, sağlam uzuklanışımızı tavsiye kılıp atka Okyanus Şirketimi programımızı alayda talep kılgan nurgun maksulatla bağ bazağı sağan uzukluk doluklu mahçı bozsanla sağlamlıqın özanlığı yer kılaylı deysanla Okyanus Şirketinin maksulatlarını düşün baksanla buludu. Telefon numarı 280-96-98.
0: Damağa vaxtlarınla da əmeli dükkanlığı bir beri maksulatlarını körük alanla. Ambu sağlamı tiyen kıp baksanla buludu. Yap baksanla buludu
1: prenik. Buldu ha.
0: Karı pırçak, seyrik pırçaklar ne? Töke ve adaş bir işçi bakaydı başı. İşçi baksanla
1: buludu. Rasa,
0: doğru. Zeytun meyni mucu koşkular, ağzanla bir yedik ya, yiğitlişin koşkular. Onu nak meydan işsanla buludu ki.
1: Tektik sanla.
0: Ammayız, amma sanla mı zaten? Bir de bir ayılınıp çık gittim, tiyen kıpak sanla mı? Şunun özü bir hazır şunlar mı?
1: Şimdi onun başka meksulatları pek muhabbık bazı ya.
0: 280.
1: 96, 98.
0: Şunlar geliştik amca. Abdikerim, cano bazat kıldım maşallah ki. Tınışlık cano bildim maşallah ki. Tepkçurlağını yollaptı. Rahmet Abdikerim.
1: Abdu деген алғычымыз қоңқылу жүйе докторқасын алды қошылынышты машинла көп деп ұшырып беріпті.
0: Мен үйіндейді лұңшын көтісі көргезмі елдің сайолы қарап маңға үйіндішті. Машины көп болып мұн нән қош шымалылы қызы чырақ бәк тосылып кетті дейді мұна.
1: Онда сөз өрігін ұшырын аңла бақайды.
0: Мақыл.
2: Еттінжайнан
0: бірінші күнден башлайды мұна.
1: Шу
0: Yettincana birinci günden başlaydı, şu vakta da tepsiliye kaidini ilan kıladı. Şu kayısı tori biket kirsiz, kandak ıltımas kılısız, nem materyallarını tapışırsız digendek. Yettincana birinci günden başlayıp çoğumu.
1: Miyun isimli kanlıkçımız Loşun Kötüsü'yü körgezme yolladığın sayılı Karabman'a yönlüştü maşin köp bulup ama bu Nankho Şimali yolu kızı çırahtı bekti osul kettiği deydu ha?
0: Rahmet, ben geldim çizlik mi haka dedi, çizlik.
1: Çizlik mi?
0: Kandırak çizlik. Ayıflarının da dese çizlik tuda.
1: Çizlik ama çizlik mi?
0: Çizlik.
1: Səvi, sanımız.
2: Yaxşı mümkünlü dakika zührədə, səvidin salam. Kürü olu salam, gönlünü alab, yen salamlarını tutkağa.
0: Vay, ködük, bıldık, es kıldık. Şu salam sahitiniz zikrak oğalıq için şu köy geldikimizini Біліп бұда бір қақвәләні еллап қойыңыз.
1: Мақыл чоқымашта қызшымыз керек кен.
0: Көңіліміз пақат жайығы түшмейді кәбіліміз. Анда, Абдіримка.
3: Абдіре елқай өрей, жауыз Дақтырханнан алдырық үйіндар аған.
1: Болды, а?
0: Немі Дақтырхан деді?
1: Немі Дақтырханы деді мәмі?

0: anlayamay qaldım.
1: Jonli doktorxonadan
0: aldım.
1: Birge hesap.
0: Tor taksisi Rozjan Altayulu Gavcadan Şibeli uçuşu kızı kegende tosuluş ba da puçur yollabdu ha?
1: Mengi ayrılmayımız gibi bir dostumuz hakan bu. Hotende yamgur bek yakıp gitti. Mudap ya nişke alay dikkat kağıçlacı mı?
0: Adıl taksiye.
2: Yakşıma mülka zekede. Ma yedin gerekiyorum. Şükürlük terek ama ne türlü vakit
0: oldu mak.
1: Muş vakitte de bektosluk bedir ki abas ma. Kanda ayko ya ya.
2: Ma ve Çinyalı Demir Karaman kayın işte maşallah az yıllar alan. Anan iki ma bu yol segonsun aldı ya. 500 tosak ha.
1: Yol segonsun aldı mı buldu. Bu ayko ya ya mı onu kılıp bunu kılıp onu de bunu de 3300 naşırıp koyup da uçurlarını mı?
0: Oyo mına. Mevlut Maliyem deyip durup mı?
1: Aşıl Bey 360 olup gittim ki deyim ben. Maliyem
0: şu uçurlarım işçi de iş kılır. Şu
1: mazul bir malım mazara bana kotendeki yağmur yığı atkanı köstü. Demek azrak yağmur yığıp kendi oturhal yağmur özgürdük. Bek tekrar kılayla cuma kotendeki dostlar.
0: Hazırma yuprığı baza kızı çıraktın arzu ultrak rayonu gıcı yolladı maşin bir kadar köp maşallah ama tosuluş yok dedi Hüseyin Can'a.
1: Ben meydan çöğüdün sayılığı çıkıp hazır suculu körük geldi mağarlıktım maşallah ziyade tosmuz yok. Lekin astımen avatımız ha tosuluş yok ki. Tosmuz yok de biz
0: bu yaşamızda. Ben emdiken getirdim değil mi?
1: Ziyade tosuluş yok lekin astımen avatımız değil. Rahmet.
0: Deniz isimli kanlı kocumuz Kaşkaydan Ürümçeki manganda ma yollağı katnaşkı çakı oğa ayıkvalla bağımı sonra bakay digen tüm de.
1: Kaşkaydan Ürümçeki.
0: Normal bu.
1: Neyim üçün bunu oylap kaldınız siz? Kandırak bir haberlerini anlap kaldınız ya ki anlamaydır bir gümani noktadan sonra avatam siz. Hazırçı biz eşkanda kuşlarını tapşırıp anmadık çı mı?
0: Mehmetcan Turtak seninkin okudunuz. Zübeyemam Nur nekin anlaylı ya?
1: Anlaylı.
2: Her bir yerden Abdülhan'ın aldığını koşuyorsun işte maçın kökü ya.
0: Buldu.
1: Abdülkerim'in okuşarak geldik mi?
2: Tamam da her giren siz genel diyorlar. Doğukhan sen sürekli maçın kökü.
1: Buldu rahmet.
0: Yol vaz.
2: Rezzetim sök kanda havadan mı?
0: Yakşı.
2: O sizin salatın raci. Kütüreğine aldırdır nâid, revan, yolla. Kıstansılık yok. Kütüphanımıza, revan yollardı.
0: Makul buldu.
1: Buldu yolvas. Bana Zükre'yle kulcuk verip gelgendikin. Yolvas'la mı fıçır verişini başlaydıkan bop kattı. Onda olsa kulcudik ki şer yolvas, toku toşkan, sımnikle.
0: Peyda bozanla buldu.
1: Peyda bozanla tamamen buldu.
0: Bula kayıt geldi daha.
1: Bula kaytip geldi.
0: Hatırcım çıkın la dala.
1: Yelim olmuş yol basla kufçırap kalmamızla Zökre.
0: He şu. Biz mi ensirep muş yol basla çıkıp kalmışsın de benim boz kem mi diyenimizga.
1: Hanım bozla kaytip geldi ki kapazdan çıkan yol basla kem bu. He şu. Ondan sonra azırak ilallahını anlayıp kaytaylı mı?
0: İşte kılı.
1: Yollarınızda.
0: Biz hemra.
3: Dodo pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
4: Tonlatkudun emdi aldım, sel tokuzup şikine.
3: Dada emdişsen bulamdı.
4: Vay tek soğuk.
3: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsimi yanılı soğukluk çay o.
4: Pallop içtiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
1: Anla vatkınınla, yollarınızda biz hemra programımızı.
5: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavat kübülüb 3 yataqni 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbəti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki öyge silishtirğanda mehmanxana güllikke texim çoğ. Yataq öyi texim köp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
6: Ali Mektep imtihanı katnışıp arzu tolduruşta kıyınlavatkan oku usta okuş haber. Örümçi ufuk marifedeki tecrübelik mesuliyetçen kesbi okutukçular ve teklifli kesbi okutukçular sizin arzu tolduruşunuzu yardım verdi. Mulazimet nakmeydan ve torda elip verildi. Kesbi okutukçularının yardımı da köylünüzdeki dek Ali Mektep ve kesbi tolduruşunuzu karşılayınız. Telefon 0991-289-10-00 289-10-00.
3: Dodo, pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
4: Тоңлатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып шекен, ә?
3: Да-да-да, әмдісен бұл.

0: болгондо.
1: Вай тех сугак.
0: Эй дадысы, уни чайнак куйуп кайнтып ичсимо, яна эле согуктук чай у.
1: Паллап ичидигиңиз яна эле пасыл согуктук чай.
2: Аңлап аткыныңлар, жолдоруңузду биз хамра программасы. Yollarınızda.
3: Biz Hamra.
2: Qadirlik anıqçılar avtomobil klubu faaliyetimizde sizlere küçlük tavsiye kıldığınız bolsa.
3: Namı kulaktan kulağa yetken.
2: Kulağınızda ticaydıgan.
3: İsil Abdul Mumligirin Abdulri.
2: Mumligirin. Gödünlağı 10 yıllıkını tebrikleş faaliyetindeki katlı manzaralarını.
3: Ha arası mağın biz bu cübü olanı körüp mağınduk.
2: Şu 13, 5 tane 9, 75, 75. Onun üstündeki caylarda Mollegir'in aptolarını kesiyetişi oralar bacımı. Programımızı anlayıp kanalı anlayıp şu caylağı verip bir kitim aptolu almıştırıp yakın onlar. Aptomobil onlar öz sözleriydi.
3: Muş için canlıdaki en iyi sultanızdaş pahaliyeti de sizlere tavsiye kıladığınız olsa.
2: Sertem.
3: Kırıran kalıgüşi ögür hanısı.
2: Bak. Bir bağın adamın. Şikin çıkartın bağız geldiğin. Kalıgüşü ögürleri adamın adıkı da çıkardığın. Acayip esil yacım o. Vallahını başlayıp basanla. Çoğunluğundan beri hep oturup kıza alınıp gelsenla. Hakikaten. Mulazım etedin. Tamamlardın. Muhit edin. Razı olup çıkartısla. O ya bosu mu?
3: Sertem Kırıran Kalıgüşü Ögür Hansı. Ne olur meni şeyle bir piçinle?
2: Eşad işgülük. Lau Tongşe harbinde durup doyun dinslerini körüp atma dedi. Hay Lau Tongşe.
3: Lau Tongşe ile. Dası Abdu, adı ne uçuyoruz?
4: Şoşigo'da maşınla bek gökçen.
3: Makul.
2: Baldaka Zühre'de karmay şarık yıldın bir heridani, bir yenşer ayını dese şu trep kitayı deyip oylap tükenme. Gerişkandaki bu herida daven şimali ile hınçan üçüncü kararı bardıken. Aşağı bir mama tostlaşık tüyüp koşup durduğum buldum da. Bu da iliyar taksi. Amal yok. Yeter Davut. Aramal da mama dedi. Babta 10 balan bağımıydı Davut bakıdığa. Tamam.
3: Şuna şunu kokşas.
2: Şire Davut tosulu abi.
3: Şireli şehirdin mikmahasının ki aldığı koşulun işte aptomobilla köp deydi o.
2: Bekselin'in çiçeğiniz dedi. Sılayı mı akında?
3: Çoşu susulmuştu. Sılığı da çiçeği bulgan ki sılaydı hürmetini kılıp.
2: Şu. Sılaydığın çiçeğiniz var mı?
3: Hem anan.
2: Bağız mı?
3: Ağır tutturup mı dağı?
2: Kollarımın ağırlığı deyken körünmeydikken de bırak.
3: Peki özünüz kulunuzu bilin.
2: Benim kolum bölümünde bomuzdan kuram.
3: Şükürde ağım buldu. Hemen hemen abi. Ama rıza, rıza.
2: Şirali'nin işini ut ket kızı da çıkıyor. Vaj kızı da çıkıyor.
3: Abdurim, kar.
4: Royuca yolu, şansa yolu kursa, bomba yolu kuracağım yollarım.
3: Makul. Yani nur.
4: Her bir tema uzatma aldım koşuyor işte maşinler köprüler atılsa şunlattı.
3: Makul. Pes kuradı ki Erkincan sağlamlık ne bu kuydu ki miş bu resimden tatıp evet.
2: Bizim idarını oldu da kılamadı.
3: Hep bizim idarını oldu da ki. Aslı kapsız kuğun dağı olsa çüktü de kanka pes kurağa.
2: Kuruğa kıramay.
3: Kek kılıp.
2: Erikleriniz çıksın mı aldınız da?
3: Мәлике аз кеп кылып, аз кеп кылып, мышы азлы кылып туруп, кирәмәсекне өзе бер азап әпәс көрүне карап, канча тәлмирәп китеп аткансыз мәлләгә.
2: Оо, карап сегинеп. Орын бамы ди, юкмы дип хыял кылып.
3: Тугры, мөйми орын игәләште.
4: Мәлләт.
2: Ә. Зәһрәҗен,
3: Радио телевизия станциясына алдык келген тосулуп калыптыр. Болды, онда болса, яныма ян жолу уйгур деп аба токтурхасын алдыдын. Ян бактысы кызыл чырак кегүчө машиналар бек көп тосулуш ба каршы тарап ар алдыра ван дейди Ильяр такси, а?
2: Болду, Yolvas так бол, Yolvas.
4: Yolvas абырган болса, рахми ман кылып, лотен сыйрууларда мейман кылып окшоп кояттык. Ваха. Азыр кырдан дамдыңлагы. Ошо жан билен. Ай, үчүн башаңыз оматканда көрүшмөгүңлар.
2: Şu işle aldıraş bulmamdı. Elimi bula bir iki gün içinde oldu meydan cübünü tüketip asan mı?
3: Şunda.
2: Demek

0: 2 saat, 7 saat deyin gap. Hem de o silahı vakit versen 7 saatini kim işleydi o?
1: Doğru.
0: Ben bakan bozsam o boptum Allah işlesin. Ben vakit deyken bozsam silahı. Ben oynatkan bozsam.
1: Şu he, asli yaşta kız biraz oynat duğun bozsam meyle aldığımız çıktı. Ben deyim, bağa yerimizi cübü okulduk, koptuk mu? Kulcunun bir kazancılığı mı ötüp mi de köye gidek fırsatlar bulmadı cümü?
0: Bu da ben baray. Bak
1: işlep tıkı.
0: Zekre, ben baray. Elakma vakit ömüdün la o diğerler gibi. Mana vakit de minilştir bir
1: anlamda. Ha buldu siz aşını bırak kurtulup durun aşıla.
0: Hemizdin ki aşı miman bulu. Jigdigan jigir. Kegen de böyle yapamayın mı muslaka?
1: Anayla aştaklı. Bu da şu aşıda adam yok o kaldı şu hemimiz işleyimiz de aşılağı sel yetiş bulamayı kettik.
0: Yol vaz. Bu da ben bulanın vakti orundu bari ben. Mana benim vaktim bacımı yol vaz. Sizlerine her kızımı ömür sizlerine koymayın ben.
1: Cesur Bey.
2: Eğer yasakçıdan inanmaz sualım gibi cevap verirken bostanlığa kapı olmayı.
0: Kine?
1: Kulcuda Moğul Kürek bardağın yeri avgunlu uçuk mudu? 24. Sıla şu yolu mağmakçıdım da bir ömürlük iken bu.
0: Ya o vaxtı da bir nesle bulamaymaz.
1: En yeni uçurla bop kalsa şu vaxtı nasıl alayt özgürüşle bop kalsa katnaşkı çak koygan uçturuş kuludu şunu anlap mağsınız buludu.
0: Hem de tünü günkü ahvalda bugün 23. Bugün etkenki uçurda. Katnaş çek koş icil gal, lakin evet öğün inek bir nes diyememiz cuma cesur. Siz golcü mugul kredin yıra gonlu aş yoldu mamak istem ha aş yoldu mamak istemiz. Aşu zikrimi tört insla ettiğen de. Ya konmasa zikrimi üç insla keşledim bir uçurulu şeydi cuma. Bu masa bu yolu bektolu çek koyup gitti. Kaç gün 19 insla bir aşkan. Zikrim 19 aşkan dedi. Tünü gün yani bir katnaş çak koygan ahval var. Çünkü ayada hava bek köp özgür edemez mi Cesur Bey? Şu inik zade vay uçuk ya ki takak inik cevap veremeyemiz değil mi?
1: Sıpın yolu revan deydi Şirali. Anladık ki uçurcan üstten boyun boylap mağdımı neye bardı ki aşı yol zade deyip körüp sizde ama uçurcan kırış kaldı. Emesli bir yolga.
0: Ya yolla kamrak hani kendi
1: Ruşen kutsi.
0: Ruşen kutsi?
1: Ha, lıkı kuamiyonu. Şu ayadın bakiye karan biz onu nurluk yolu deyip durmaktık. Nurluk kutsi deyip kuamiyonu.
0: Aydın
1: kutsi. O ayrı
0: nurluk kutsa.
1: Dedik ben sizinki desem aslında Ruşen gülün olup çıktı karan bu yol. O kutsa.
0: Uşurcan neymiş o yer mağdı olsanız o dağdanırım Ruşen gülü uçurup kalalım bir de mağdı.
1: Şundan mağdı. Ben dedim o yerde hiç kim yok kaldı Ürümçide dek ettim. Hazır mı? Ürümçede ki Guam'ın yolu koşuluştur avanken ama ne hürriyetin ufçuri?
0: Abdullah Hoten.
3: Zöyledirim, o dedi ki Kaşar Kalkanı'nın kapını taz yemeden ucuna vurdu. O dedi ki taz yap koy derdi ki.
1: Doğru.
0: Aşın deyişimizden la anı kanda kılamadın mı? Manı manda kılamadın mı?
1: Ben onun içini açıklayıp edip dediniz mi? Ya ki ne mi o kanda? Ay yemediniz mi? Ay yedek bir iş olma dedi be.
0: Hizmetle boğandı ki iş bağımı doğru çınan la Abdullah Hoda ne? Şuan nasıl mı? Ablimit şahsat iğiz başlık ambulat resimden çiş yüşümü kapatı girişken tüm hazır çişimde yedirdim lazımdı. Bek yakışken de birazı bu kaytıp çıkıptım ona. Rahmet.
1: Bir 134 yanlı uçumuz Sanfango'dan şehirçiye demek ki üş, ne bu? Şehircin'a diye ne deyin ki? Ha, 12. otura.
0: Şehircin diye.
1: Şehircin'i şehircin de yaptı. 12. otur karab manga yönüşte Simosa o dedi ki kızıl çırak yani kızıl çırak pek uzun dekşet. Maşallahını tosu bir dedi ki uzun turup uzun yenip turup kızıl çırak. 10 şıklı bulmaz mı inkas kılalım sile kıl bulamı da bu çırıyor yaptı.
0: Hem de o kızıl çırak pek. Onu inkas kısakım hele vakit git kalıdı onunla. Bop mu kala?
1: Daha az özel mi uçuyoru?
4: Kırıcı tıkır akıada kamera kalalım yakışımı.
1: Yakışı.
4: Dönyalı, karşı yolu tırabdır yollar alan kendimi.
0: Makul. Makul buldu rahmet ha.
1: Mehmet Ali.
4: Kırıcı tıkır yolu kavra, harici kutsura var.
1: Buldu.
0: Yanı çoğu.
1: Yakupcan Lembaşı Kumul'dan uçuru beripti mi? Cigdik kuduktun yolu çıkıp 13. şey Kızıl Yıldız 2. meydana mağduk yolları avan değil bu.
0: Bir yad paket amacımız bu.
1: Resmi putu kaltıgı var.
0: Hüseyincan doyun bir bas göz çıkıp sizler gibi salam beri edip inip çıksam salam beri edip çıksam başkala oturdu. Siz doyunu kırmapsız Hüseyincan.
1: Doyunu biz üçkümüz oturuğumuz ondan üçkümüz kapkarı kimlerini kip oturuvatınız bir kırıp körünler.
0: Hüseyincan Şincan, devlet ortak tildi Şincan da bir yazılacı mı? Bir mın 74 de bir yazsanla. Kıytalı denin kendimde belge koyulunla. Güvence okuluyla arkadaşın bir vas gözü şu vakti özgürün tüycan kılı da hazır bir vas gözü başlandı. Onu ötürüp etmeyi. Yani bir sep kıranla cuma anlığı

0: Qadirlik anlıqçılar, yollarınızda biz hamra programımızını, sağlam qızanlışımızı tavsiye kılıvatkan ve sağlamlıqımız üçün münasebetlik məhsulatlarını tövən bahada, muvafiq bahada bazar çıxağan, bazar sağan, həm məxsus tiyen dükünü aşqan okyanı sürkdi alaydı tələb qıldı. Üylerimizgi gereklik turmuşsunuz koyduk məhsulatlar ba, sağlamlıqımız gereklik muvafiq bahadiki məhsulatlar ba. Bosu berib körüb kəsanlar boldu, orni Şinvan Lıbaza yer astı Abdülmobil Toxtış Meydanı'nın yeni de. Telefon numarını yazı olanla 280-96-98.
1: Programımızı yenem şu Ahmervayut, un Ahmervayut görüş, Ahmervayut açıksın şunun da organik görüşlerini bazağı sağan. Hem istimalçılarına sağlam üçün daha noktörde tırıçalıq köstü atan. Ahmervayut un zavdi alaydı. Talep kıldı. Öyle de Ahmervayut'un un yağ görüşleri bozsun. İşletinle tamaklarını iddianla şüncilik okşaydı.
0: Onun başka programımızını yeni uçurla bile təmirli avatkan. Doyunumuzu kırıp körüp bizgi denzellerini beri avatkan anlı uçlama alaydı, kullab kuvvetli diyalayımız. Sizlerim o, köptün köp, rahmet. Uçurlan yetkisek Çangçın Şimal Yol Ravan, deydi Şir Ali.
1: Mava eke yayı yürekni dağılgan yağlıq hazırq noxşunu uyandın anlap uyandı yez kitipti mına. Yürekni dağılgan yağlıq tişini asırgınan mı çoğuluk da kuşu vaki?
0: Yok.
1: Kıda kıpasak buldan tişimizini asırduk da neymiş kıpırımız biz hem de?
0: Ağızımız açmaya oturamak hem de bir nez yemey çaynımay.
1: Şu.
0: Ya hem yer kapıl deyip tişini. Hı. İşkanda işletmeye oturam da.
1: Şun deyme. Gep kıldık aklımda ip boyu buraya gel. Anan dekin gel kıpılıp işlerimiz tükendikken sep anımda otasak bulamda sizince.
0: Kanda kısak yakışı asır kılıp oldu sizin hazırınızda. Onu kömül bilmeyin. Meyad bir anlıkçımız arız kıp sizini.
1: Şu.
0: Ben alıp yıkız başlık ambulatörüsünün çiş yoğuluşumu kapatıp erişke şikayı bulaydı diye. Ammay. Basak, vakti ötüp gitem de kanda kanda kutu deydi. Siz mi çoğu aşağı? Kamlaştırıp şikayı mı ötküzem siz deyme onu?
1: Onu olsak o diye sizin ya çişiniz. Eli ki çişinizin bunda jülüvetip bir oğuştuğun diyen kep olmasa jülüzdüğün kaçalı basınız bulduğun işte ameliyatta?
0: Şu emes mi?
1: Ötük etmezse ötük etmeydi deydi ha bir.
0: Benim şu aykayayı bir cevap versin ha.
1: Şimdi akılıp Dönür Tancan'ım deydi kandu. Şunda bu kaldı. Yana ilgar malım, ilgar malımın kömüdü qeyras. Muşunum da koyayım, muşumun asıl plan.
0: Şunda deyli?
1: He. Yana Nur.
2: Yılgar veritay. Yaşın, çoğunluğumu kaçıyan istemezsin takip.
1: Makul.
0: Anın kendin kadirlik anlı uçulama. Şimdi anlık an esilde temli izleş pahaliyeti de 24. İslan Nansen Beyyangu Ahmet Sayligaya. Nansen Beyyangu Ahmet Sayligaya ve Ekber Ganhuy'nin ki iniz aşkı ya.
1: Ahmet Vanhun.
0: Ahmet Vanhun. Ahmet Sayligaya 6. ayından 24. günü çüştüm burun. Doyun Şüphin Hadı Cıba Vakacı mı? Şu Cıba'nın körüşünü unutup kanmasınlarını Allah'ı da tavsiye kılınız. Cıma
1: onu ama rız kördüğün Cıba emez mi? Şunun da salgılık birdiğün.
0: Köreyli köreyli. Yakın vakitlerim ben Cıba'larımız biraz köpeyip kaldı. Körü. Kollab, kuvvetlab, sizler uylumuğa mahsulatlarını tanıştırıp, sizler uylumuğa menzirlik caylarını tanıştırıp kılınız, değil mi?
1: Emniyette sizlere kıgan tavsiyelerimiz, hem de şu yazın yazıda nelay verişini bilenmeyi kakallar için pek yakışı caylarını tavsiye kılınız, he?
0: Şu. Kelsun, vakti de kılıvetken yakışı da cuma, kelsun daydı cuma, ey, kelsun daydı sizler.
1: Birin, he.
0: Birin, hem de yani şikayet ötküzü tıpasınız, hem de çişiniz tökepliydi demiş.
1: Yine Nur.
2: Yaşın, çoğunluğumu kaçıyan istemezsin takip.
0: Buldu.
1: Makul.
0: Alimu, Abdülmobil'ı çıkıp anlaydığımız bir 174. Kaşka, Guçun, Manko dedi. Kaşka dedi kendi bu bala. Kaşka, Kadimi Şehri, Şikaldı, Koşunlu Suyullar, Havan. Cicin, Tiyençit'i, Butsu'a dedi. Cuma, hava bek yakşıya sayat kıldığına. Dedi bu bala, Kaşka akit vaptı. Kaşkaydı ki balla o ama ilan teşvikat iştiranla bozma, radyo ilan teşvikat iştiranla bozma, haytdanlı mağabalının telefon numarını evetimiz Kaşkaydı aldınlar bir mülazimat kılıma, Ali diyen bana.
1: Şu ha. Bak hadi nasıl bir şiirlerini yollap sizken tok tönüyün ki atılığa bayramı doğursam de, Lekin bek uzun jiqqa buni o'qib o'g'icha xel vaqt ketgandekchi bo'ldi u qarsaq.
0: Shu atlar bayram yozilgan she'rlar shunda uzun bo'ladi dedi.
1: Ha.
0: Bari bir o'qimaydigan bo'lgandek.
1: Onosiga tunugi nima sen balada onlar bayramda liqqida iliqindaq bir tomoq yemek ichmek so'rilari. Tunugun kunlarda hech kim yo'q degandekmi ha?
0: Adette ayalla anılar bayramları lık oturduğun. Yani er ayalla oturduğun de. Dün gün Tianşangong yarının açıda altımız oturup gitti. Ak inek öyle bir birbirimiz karab. Udulumuz da oturup gitti bu umuş gidek dada. Çoğun dadaşla. Velikla karab bizme. Ayalı bir gün bir bop da vakit olsun bir yere çıkıp girdik akşaydı. Bir vaqtda soat 5:10 bo'lmaydi qopib mangdi. Bo'ldi ama u atiga o'tib ketib qaytishadigan bo'lsa qaytqa o'xshaydi dedi.
1: Shu.
0: Ay bo'pti tilishlar o'tib ketganim yaxshi bo'ldi.
1: Ha bu bo'lmasa yana sizlarga avarchilikda sizlarga ziyon manda chiqqa vaqtda du bayramlarni sizlar bilib borasizlar.
0: Uning ustiga tuniga asosan oshinda shu pillarni bizga tuyjan qilib qo'ydim doim tarafda. Onalar bayramdan keyinlar o'tkazgan bo'lsa bo'pti ekan. Chunki eshib qolgan tomoqlar bilan bo'lsin bir taraf qilib yotdi.
1: To'g'ri.
0: A gullar bo'lsin qurib qolmaydi atsi. Da qarab bo'lsin.
1: Anakim ballamı degen tebrikliğe vakti de dada onunla bayramı mübarek olsun de bunu tebrikler duydu mu karsam nurgun balla. Künek gitip du.
0: Tılgı künek gitti de. Haa. Baptı baptı. Rahmet dışında şehirlerin yazgınınız kaçı mı ağlamışınız?
1: Cevlanım uçuri.
2: Vay cehrekiyle mukumaylı kuyana buldu. Tülgün
0: atıları. Vay bağladı mı?
1: Aman. Me emez. Bunda erle. Atıla okumay kuyunda atıdı. Cümbü mü? Melik yapamaz.
0: Cavlan tekimi terikti mi? Ne?
1: Gomin.
0: Biz kendi yakşı okşayımız da tuma tekimi tükeşken kendi. Bu tundası nazırak el alanı alıp kaytaydı.
1: Estağfurullah.
3: Қор сөретіңіздің техімі тез бұл үшін сынап бақыңыз ба мұ? Ондақта 5G ейіні шылтып еқін. Шүрі сөреті тез. Бейвас көрсіште ойын ойнашта қетіванмайды. VR техімі еніқ көрілуді.
4: Шинжан телеграфының көп қыл үрішлік мұлазымыды вә дәрізісі ашырылған қаз боқтысыны ашқылсыңыз, төт чон хоқық мәнпәттен бәрін әлейсіз. Bu mulazimetni Şinjan Telegraf şirketinin APP-sidan yoki 10,000 telefon qilib bejirsangiz bo'ladi.
3: Tamoq etganda Jungo tuzchilik guruhi ishlab chiqargan tabiiy tovan natriylik tuzni ishlating. Tianshan ko'li tuzidan kelgan tovan natriylik tuz ilmiy tanishilib, tarkibidagi natriy azaytilib, kaliy to'liqlangan. Ta'mini o'zgartmagan asosda foydali tarkibi oshirilgan. Tuz setib olganda Jungo tuzchilik guruhi ishlab chiqargan Төвән натрийлік тұзын таллан. Жайладыке әр қайсы чоң соды сарай, талла базыры, топ сетіш базыры, парти сетіш дүкалларды сетілуді.
4: Көшмі хәвәрлішінің кәң бәлвағлық торы яқши. Үйіңізген 1000 мегабайтлық кәң бәлвағлық тор ұлап берді. Үйіңіздің әр қандақ ерді сигнал толық. Көп үскінні тән ұлысыңыз мұ тор сигналы үзіліп қалмайды. Сымны көрінмейдіған қылып тартып берді. Орынытыш, ремонт қылдырыштың ғам қылмайсыз. Яқшы тор, яқшы сүпәт, чоң тор, чоң итібар. Тәпсилатыны 10086-ға телефон қылып сүріштірің.
3: Давай ұстам, налырыңыз әжеп сыңып,

0: Aşkımız açtık mı? Çıkıyor 80. Ne da cik sözdü. Vurmamdık değil mi? Tatsızı da vurmaz.
1: Alın adam bile şu numaralığa telefon kıldı. Her kasınlarını şu. Her kaslarını bir uğram iken. Telefon kılıp alakı kılam iken. Aşağılarda dukarlarını açmağa basıp. Depet kalmaz mı şu numaranı?
0: Bak kaysa o. Yettinci ayda açıdı ki. Peki kaysa günü inek emez. Numaralık bir vursa bir sılın sılap kesip zıvacım ha.
1: He şu.
0: Okyanus dekşe çoğun açmak için kaç kadar cuma.
1: Bana. İlgar malım mı dedi rast cuma da müşte gelmek arılış koydu cuma iş kılıp mı bakandı cıbığı arılaşmadan bile aşu müşte gelmek arılış koydu.
0: Bu vaxtıra kaynapsının yetizlik dişli de bu bala.
1: Ziyakı yiyiş üçün teyat. Bize yenimiz kege misim yedigan yemekle bek mol tüçü yedigan nesle.
0: Kadar ne kama dedi?
1: Kama dedi, okuma dedi ya. Nem de öyle de kelsek müştümük bazen müştü olsun pulun tüldü mü de böyle kaldı mı? Lekin biz yanla içinla deb turduk da ilgar malım ilga japa tatik ettiniz aş okuvçilar dersini yaxşı ütüme sözleyme de aş japa tatik ettiniz ilga da koyduk.
0: İst soğup ketken katken çayla.
1: Ey kadınların gibini kımman ey.
0: Ey ilga taş ocaktaki kavapla.
1: Uy şu.
0: İst Dilber hanımın doktor hanımın gerek çişla.
1: Çişla çişla. Dostum.
0: Daha saçlarına telefon kılıp sorancı mı kaçkaydı ki bayan
1: kaya? Koşuptu rahmetli dedi ki.
0: Sertemden tam hakikati yakışık geldi. Lekin bize azken camiyen desek birem dedi. Bir de şükür verdi. Ölçemlikçi ola şükür verdi. Bekçik bir vesimi kadir olmaydı bazı nesinin ki. Bir atal toko paçı kitip oyun karan. Yakımızı camiyen deysiz şükür camiyen yiyiz. Buran kıdımı cıkırak camiyen akip verdi.
1: Buldu o bana ha?
0: Buldu ya. Yalnız yeniğinizde yerim. Nandım bizim soluya kaldı. Orap ekirseniz suyu içilebilseniz. Yaman peyiz oldu kıra. Şimdi sen azırak bombası mı ölçemleştirmesi mi? 200 gram bu değil mi?
1: Aşu likin bizgin.
0: Ras ölçem ne kalı?
1: Buludu aşu.
0: Bombası ısrapçılık bek yıkırıp götürmesen kızla asası aşırıp koydu
1: kıra. Doğru.
0: Hadi bazı oğullar rast toymaydı. Lekin hıcılama şükür camiyen asak buludu. İkinci kıydım rast toysuz. Ümmeye kökçe berip kalsa ısrapçılık yıkırıp gidiyor ki.
1: Şu,
0: yakşı oğan ki neymiş için yakşı? Do, baza küstü do. Sırapçılıkların aldığını alaylı edeydi. Şu an 11-12 kaya hoca.
1: Doğru, ha, buldu şu.
0: Şu an alıkı, ne ayeti, titimli kılı boğun yakşı. Moşun do, sepbese o vakti de. Hele kanın karablık olsanız doyup kaldı. Çünkü tam aşının ölçemleşkelliği de.
1: Bu kalıcı ama Fukanji Lantiyen birinci ikinci karardın davan şimali yolu karabmanğa yönüş eğir tosıl kitip de o da püçür bəgənken ha?
0: Cavlan.
2: Yolcara müşo, yüngen odun nazır müşo, taşkaylan mahçuk müşo. Dido ki öyle ki mikro diketim başlatılam. Hani çifonsam, maşı yamacı kullanlar, sürekten maçta.
0: Makul.
1: Makul. Bulcu da ekber, anim ah kepten mubati razı.
3: Oz giden yol kalırı, Cenab-ı Akbet'e yedin ay karavan.
0: Ay köyayı.
2: Şimdi o kumbar bantan koşunu sıravan kesme Mehmet Mali.
0: Makul.
1: Mehmetli müdeydu, Mevlut'ka yolunuz ravan kin, Kaşkaya'daki de püçür yollaptı o.
0: Makul makul Kaşkaya'daki, paynap yollarım demek ki o, bolu rahmet ha.
1: Bu adıge anlı kocamız buruşup yine evet, siz... Ucuğum oğlanı.
0: Toksiklet
1: bir toksiklet ama şu kız dostlar kendi de oturup da tört toksiklet minip de mavu ben kanda ha.
0: Bola kanda kısa.
1: Abroyma mı şu? İyi şarap içme mi şu?
0: İyi bu katmen sakçılarımız mı bu hazır? Yetişmek gitip aradı bu.
1: Sen ağır.
0: Adamla otak kızıp şuna.
1: Şuna da ama şu kızlarına çiğ uçup duruyordu da şu kendine sumbul saçları. O bihtilerinin saçları. Aşım işemez, dakiket mala ha?
0: Okyanus ve Akmer ve etkiler mümkün bası çaş akırışın tizgiller, çaş karaydı, çaş östürüş ki paylılık. Akmer ve etkilerin uğun ya gürücü var. Bu yemeklik o. Okyanus kıbırıp akval sorağın mı açı çizgim depirey. 280, 96, 98. Başına münasetlik maksatlarına bağımı da Okyanus'tan bir sorağına AK-608 gen dostumuz ha? Bahar Gül Sandoğ'un diyen kadar kevamdı.
1: Bahar Yolu demek ki
0: mu
1: ya?
0: Bahar Gül Sandoğ'un bu yatırapla attın mı bula ki? Bahar Yolu kendi.
1: Şunda mı ya? Ya öydükleri nasıl Bahar Gül olsun Bahar Gül'ü dedim ya.
0: Kendinle Nengonyan bahçe tarafları 5. körük Cücan yolları 10 saat etrafları maşini kep zekre kerevim der. Siz gidip de bana.
1: He birden bari.

0: Yollarınızda.
1: Biz hemra.
0: Kadirlik anlatıcılar yollarınızda biz hemra programımız ne? Ak Marvayit 10 zavutunu kullanıp gelip atkan istimacılık minnettarlık bildiriş ve istimacıların sağlamlık için devamlı kırışı atkan Ak Marvayit 10 zavutu alayı talep oldu üyelerimizde. Ak Marvayit 10 ya gürüç açık solur üzülme gayi.
1: Yana şu sağlam gızalanışını, sağlam uzuklanışını tavsiye kılgan şu məqsədde nurgu məqsədlarını bazağızağın Okyanus şirketi alayda tələb qıldı. Okyanus şirketin o məqsədlarını 280-96-98 numarığı telefon qılıb üçün sağlamı ya ki əməli dükkanıqı verib, körüb təbsil üçün sağlamı buludu. Uzuq sağlam uzuklanışınlar üçün Okyanus şirketinin məqsədlarını tanlığa izlə.
0: Okyanus.

0: деп мында бир иштерин кылсаң болот, мына кабылан ип бере алайм, кускунсу тойгуза алайм деп мында чырайлык мемиш кылса көрүк чыкпа.
1: Опа, ау, ну токсикилдин пулун бербесе.
0: Эй, мага эмне эмне саң бердиган эмне пул?
1: О, кыз үйөр агын өндөтс. А кайнатам. Numus kılmaydıgan ballağı omuşunda dep turup aldı. Numus kıldık Allah'ımız boldu men hata kıldım deydi şunda. Malika şibiladık sertem kırarının orun ne deydi? Ablacanın allarının ki keyinde konşanış çamağına koçu var o. Şu koça kırgan dekil on kol tırıp da cuma.
0: Mahmutcan siz kar tizimdeki kırıp gitmediniz. Uçurunuz çıkmayla kaptı halas.
1: Şunda onda özünüzden gümalanma. Karsak hele bir gelişken sumbatlık.
0: Şu.
1: Kosoğunuzken ve balike.
0: Gep sözünüz cahide bir bala bu musa?
1: Tönügün atıla bayramı mübarek olsun deyip cim cid ütep kese gınşımaysız. Uçurunuzu koyup koysa koyumuza gınşıysız dene.
0: Yakir, öyleklerden Allah mığınımızı bizden imkuatam çıkırvatam siz açığınızı yana.
1: Çevin konsa hınşıysan, kal tek tek sicim digendek. Demek istiyorum, altın bulak yolları asasa ravan kan o Mahmutça.
0: Başkası yok ki bana.
1: Altın bulak yolları asasa ravan kan o ya Mahmutça. İki kıytım çıkıp oldu Mahmutça. Üç kıytım çıkıp oldu bana Mahmutça. Tört kıytım çıkıp oldu. Biz aynı da toluklap çıkırıyordumuz ahırı kekende.
0: Yani ma yeni avat yolları koşulmuştur ama nazır cedep nur uçuru begin ki.
1: Ba donkhan şan şızlı uku bak o. Eşe bek tosu gitti anı oçulacı mı?
0: Rusan yolları da maşın azırak köp ki.
1: Sağuca şibili uku sertem kırıranın ini korunu bildiniz mi? Aşı konşan şan kara bankan kişi gerek yol. Şunun kişidi kendili bir abdumobul tokçu orunu ba. Ablacan nallarının ki kendide. Cuma?
0: Yani Raşid'in gekına.
2: Olan bir ziyafette bir eserle Otan şehrinin ki tüm yolları. Tarıklı karıp günü süpek tosup kettiği maçında taşıcak. Tırak taşı 10 metre 15 metre aramıyor musunuz?
0: Makul buldu.
1: İlgar malum kududan uçuraştırıp şemen kılı içkire koşak içkinin deydi. Baya hazır kulağı. Kızlanmayı bayağı kudayı kaynatam da cüse.
0: En şu. Abdurrahim kam.
3: Yatırdan orada yol kaldı. Her bu azat türü, belli kızın çırağı ben. Sen o bu azat dokmuş kızın çırağı, şimdi bak her bir yol, şarkı yol. Küçük kızın çırağı kaldım, yolda arıştık.
0: Ama bizim vahşi diye anlıkçımız ki bu Abdurrahim kam, özünün neçinci ayının neçinci günü kayısı yıldan başlayıp anlıkçılıkını dağıtıp hatırlaklık geçiyor mu? Hmm,
1: maşallah Abdurrahim isimli güzelce nait estaydılık geldi.
0: Res estaydılık ya karısınız lan.
1: Mahmutça isimli güzelce nait estaydılık geldi. Bizim anca kapılıp sazcı Mahmutcan ko. Ya Mahmutcan diye isimli güzelce kem kosak geldi. Ma Mahmutcan ne dakıldı kan dedim. Sizden kaçınız aparayla bizden tanıştım size.
0: Değil mi?
1: Tanışak koysanız mı da tanışaklarım?
0: Ben yadıkar adılda sana aldım maşallah pek köp de puçur berip de anandaki ben bir idarsizlik terapini yiz kıldım ki bu bala doyun kömeydik emez kördük ya cübulani.
1: İşçi kırmaydık.
0: Ama işçi kırıp kömeydik yende.
1: Bana
0: ölçemde kömeydik ya.
1: Hazır ki doyundu körüvat kallarımız mı? Del şundakçı mı? Teşide turdu körüp körüp
0: körüp. Ben de teşide silege.
1: Buradan ki ötep kötüdü. Denci. Cenru cıbacan diye kat koy ava.
0: Ha şu aşu ne kaşını kırıp görüş gerek ko. Niye ba? Dişi da.
1: Peste bende tutkavakta telefon alanı peste tutkavakta da. Da üstüge meyge karsanla ha meyge üst ekran ha. Meyge karsanla diyenci cenru cıbacan diye ya ava. Şu an çek kırsanla anın kendin. Hakiki doyun cıbarımız görgendek bolusla. Cuma alalım.
0: Doğru. İşte görüne yadıkar bunun dikine.
1: Hıbı şarkı yıllar avan Şinmi Sarayı'nın aslıda sertem kararandaydı. Şinmi Sarayı'nın Aslı da dedi cuma.
0: Ali Muşofan.
4: Mevlutça göre de maksimum gerek yollar var. Bizim bacıma bizim devamlı anlayınız.
0: Mahmut. Ha gel kılınla anlaydıgan valla.
1: Bana Mahmutça Rımmillo koşunu tosulup gitti dedi. Mahmutcan siz kartızımda kırkamadınız cuma.
0: Ha bir kıytım yolu sanızım bulduğumuz 3-4 kıytım yolu. Fudu cidek.
1: Baya şarkı şıkken caylanma tesir etki yolu. İki kız valla toksiklikle edip çıkıyordu ki. Kapına saksı maşını aldık sayıp ebmeyi yaptı dedi. Çok yakışık oldu. Muşun da ip mi oldu?
0: Yakışık oldu. Obdan mı oldu da za? Kanday buldu. Set ko set. Uyat ey uyat kızlar şu. Kadına sakçılarının maşasını oldular da. Müştak başlarınla sangıltı meyip gidişlerinle. Set durdu şunun için. Çıkma diye yolu çıkmanla.
1: Teki ola aksama teki. Kadına sakçı maşasını sakçıla yol bilmedi ki biz başta batırıp koyduk.
0: Onda da bilmeyensle.
1: Onda pakırınıp gitme olacağım ha. Beri bir verip cerimeni yeysle. Atana.

0: biz mi dəl vəsək, qana qılmız ki, tam. Qatına saxçılarımız mı tutuyup duğu? Böldü, küllərinin burada açlağımı uçurab qala. Qadirlik anı qoçuda Abdumu bu klubu pahaliyyətimizdə siləyək yanılı davamlı küşlük təvsiyə qıldığınımız bolsa.
1: Namı qulaqdın qulaqı yetkən.
0: Qulunuzda ticəydiğən.
1: İsil Abdul, Molligirin Abdulleri.
0: Molligirin Abdullerini bir qitim qoyaylı. Çünki 10 yıl bol dedi öltümüz bazarı kirgili. Arqaysi ölk şəhərlədim o. Vakalatçıları ba. Abdunum rayınımızdan cay-caylarda vakalatçıları ba. 10 yılının yağı pütterep duraldı. Mesela Nurgun Abdullah meydan geldi şimdi bu.
1: Doğru.
0: Neçe vakti ki yok. Şu an hakikaten süpetlik, işençilik mahsulat boğallığının sebebi değil mi şu? Telefon numarını da bırakın. Çay çaylardaki seti sorularının adresini sormak için basanla. Yani ki münasebet ki soraydığın sorularına basa 13, 5 tane 9,
1: 75,
0: 75 telefon kaysla.
1: Şincan'daki Amin Sultanımız Neş Pahaliyeti de sizlere tavsiye kıladığınımız
0: Sertem Kıroran Kalıgöşü Ögür Hanısı. Tamakları bak okşaydı.
1: Bugünkü muşu havaladım hazır korsam hava tutuk durdu. Bugün herhalde yakşı tönüğün kırgını salgın rakı.
0: Doğru.
1: Ana muşu nörüme içip geleli işten çöp udul verip ısırmadak açık çöksü yoksa lan nörüme içip gelmesi geldi. Udul Sertem gibi yerine uçacaydı muşu dukalları ba Sertem ba. Onda olsa Sertem'de ügürlerini, şu kalıgüç ügürlerini içip, adıqınlarını çıkırınla, onları ki ügü aldırmayken sanlam buldu.
0: Bunu da, bugün ruhsat kıldık.
1: Ruhsat sizlere.
0: Tüyüşem, abdinin beşi çıkken sanlayanı bombam ne bileyim ki, baldırak kayıta olunca mı?
1: Nürmen çık vakit, nürmen dek, nürmen dek. Çık vakitini anmaydıqan tosa, kalıgüç ügürsü. İçti de olmalı da.
0: Bazı erli hava çoğu.
1: Bana aklamda.
0: Birincisini başka yerde oturup yani ikincisi
2: Ay radyoda Sertem Kıran'da tutta eşek bir kemiğimiz mi?
1: Parayla da sertem kedi kaldı o akılları.
0: Dep ilk vardı hani ki ilkileri ilkileri kakşaydı hani kendi.
1: Ne yapardınız müşkeciden?
2: Az Sertem Kıran kalıgış. Ögür hans.
1: Yo, ey o şu nürmen birkaç nürmen ge muşu şu ne vaksız çıkarttın muşuncu valla uzun vakit keten be?
2: Allah da 24 saat yaşadık yemez mi?
1: 24 saat yiyelim etken ton saat yiyemedin mi 24 saat de?
2: Ya biz
1: var. Yok mısınız 24 saat asla aşağıda?
2: Yok bunda kuman balla radyoda Sertem kırrak bir ala dedi.
1: Basın sen.
2: Bak bütün peşeğe ne nürmen çıkılırsa aval. Onu içine aldı da da şiddetle yakışınırsa be. Şunu ona süzüp oynak.
1: İyi süzüp sevi, pek süzüp mi? Ükre mi? Ükre, sert kusa demiş.
2: Bu şükür. Ya bugün düşebe arası.
1: Muş takı düşen bile de olsun. Cüme et okurları neymiş kılasın sen?
2: Cüme çıkamaz mamam dedim.
1: Yok buldu hem de buldu.
2: Yok la ba.
1: O yok, bu şey cüme ile çıkışla oyulmağına buldu. Yaptığını ahırlarda cüme kılıma da oyulmasan buldu.
2: Buldu. Bu da ben çokum sertem mi? Sak şikili ben cüme.
1: İyi ben bana kırp ya da var cüme ba. Ye ye ye. Adem ne için düşürüp malı?
0: Şunun için cüme külleri, maşen bükülleri. Bizim yoruk çıkmaydı gücüle. Sertem kororanın nöyreminin iş çıplı. İyi gidildi kırkıt ola.
1: Bugün tertibi aval Sertem Kıroran anladık öy bolsun.
0: Öy bolsun ama tertibini almıştık. Hani kendi işçi işte gidildi bu Sertem Kıroran kalı gücü ögür kansı dedi. Aldın kisi tıplı. Nemiş sen buldu gedeb kırkat.
1: Şu şu şu. Yani nur.
3: Dar verirse cüyen daha da o daha fazla aktarıp manka yiyemezsin tasak ya
1: da. Makul.
0: Mağlutka kaşkaydı yamgı yağmak istedi. Şunda arak iş var. Bu yıl canım Şincan'da biraz öyle yığın miktarı biraz köprek uladı da. Mesela kaşkaydı azrak yamgı yiyip ki yine hava bulutlundu bana. Onun başka yamgı yağı da orada olsa ah su da hava bulutu bulup azrak yamgı yağıdı.
1: Korulda azraq yağmur yağıp kiyin otural yağmur yağdı ekan.
0: Korulda mı otural yağmur? Qumulda azraq yağmur yağıp kiyin hava bulutlandı dedi mana jumu.
1: Qoytuladı. Yen azraq yağmur baqa.
0: Oltaydı azraq yağmur bu hava bulut bulup azraq yağmur yağdı ekan.
1: Oljudum şu azraq yağmur yağdı ekan jumu.
0: Mana qalğan jaylarda asasan hava uçuq bulutlu ge. Ürümçinim da yaxşı deyimin de. Siz mushunda vaqtda yığıp etken bolsa deyimin. Yani ki sancıda ama küçlük borandan kök agaklandırısı yine alı tarıklılıp da. Onun kendi ama kumulda mağlık çakmaktın mudafiye alınış. Seyrek agaklandırış belgesi tak.

0: айтылыпты. Хутенге биядымы чакмактын сыйрык агахландыруу сигнал тартылыпты. Калган жайларда асасен аба учук баазды булутуп калды экен жума.
1: Болду. Учурда карасак Аксуудун жолу жүрүп берипти.
0: Биз кандай кент таң? Бумуз алдын бүтүн тосубасы бар, эргиз экрем деген.
1: Nijat Khan deydi, Matiyasan tonalı da, müşü tonalarda yağmur çilekle kuyu atıdı, avayla peydeyli deydi.
0: Buldu, buldu. Ama yağmurluk avara ya. Kaç kadar mı yağmur çüşkü başlattı mı? Şehrinin bagı uçurda, değil mi?
1: Hazır Xotan şehr, Garbi Beycin yolu, şehirlik hükümet tört tokmuş, kızıl çırahtı maşıla, bekli köp tosulup gitti. 10 minutta 1 kilometr yol yürenmeyi vatımız, deydi o adı lan.
0: Oy, ey kıyayı. Sağ olun,
2: şimdi kaybanını aldırdım ama şimdi nasıl yaptık lan?
0: Buldu, buldu, makul rahmet ha.
1: Nur.
2: Yürücünge yolları da başı, daha da şımar yolu taraf manga yolunu şimdi tutak et ha.
1: Buldu, makul.
0: Biz şimdi Zühre Azraq vaktimizi acırtıpmışı. Arzu toldurış hakkında uzarak bir fıçır vatdi dostlarımızga. Mesela uzarak kırık bozu mu? Bir yetkisi deli. Çünkü 24. yılda Ali Mektep imtihan ertesi ilan kılın. Ali Mektep imtihan ertesi ilan kılış aldı durmakta. Arzunu kandak dolduruş gerek. Ali Mektep'lerin okuç, kubul kılış işkanlısı ki okutuşla bu vakte körsetin bari.
1: Nurgun Caylada Ali Mektep imtihan ertesi 6. ayından 23. günüden 25. günü geçe ilan kılınıdı. Numur ilan kılınğandın tatıp arzu dolduruş gece Nurgun imtihan bəgücü ve atanıla bu altın vaqtta kanda terliklerini kılışkı köyü buldu. Nurgun Ali Mektep'lerinin okuyucu kabul kılış mesulleri emeli teyarlık usulunu hem bekirledi. Ali Mektep imtihan neticesi ilan kılınıştın burun arzu dolduruşta aldın kandak teyarlıklarını kısı buludu.
0: Atanla ve Ali Mektep imtihan kadınlaşkan okuyucuyla eğer anlavatkan basan adı ekranla bizde basın. Ali Mektep imtihanı ayaklaşkan imtihan numarı teki ilan kılınmağın mezgil arzu dolduruş tepekkürünü rahatlaşan halkılık baskıcı. İmtihan belgeçiyle aldı bilen imtihanda iktidarını cari kıldırış ahvalıgı birleştiriyorum. Numarını muvafık mülçerle aldın mülçerlengen numar ve adetteki imtihan red tertipi tayınıp destekli kademde okuş arzusu barayın nişanıdaki mektep ve köylüdeki kesimini bekitip arzusu boyunca arzu dolduruşun asası rankısını berpa kılış gerek.
1: Arzu dolduruş dairesi dastlabki qadamda bekitilgenden keyin imtihan belgücüler ve atanılar küçeş yani ma ilgirgi yıllardaki okuyucu kabul kılış orun reti öz orun retidin körünerlik yukarı bolgan mekteplerini dolduruş. Mukim buluş yani ma ilgirgi yıllardaki okuyucu kabul kılış orun reti öz orun reti bilen asasi cihetin maskeliği mekteplerini dolduruş. En tüven çekti kapalatlı kılış yani ilgirgi yıllardaki okuyucu kabul kılış orun reti öz orun retidin körünerlik bolgan mekteplerini dolduruş katılımı prinsipi boyunca talap çıkılgan mektep ve kesiplerini türge ayırıp retkü turguzuş gerek. Arzu katlımını muhabbık tesis kılış, Türk'ün müreti numar çekeği yetken bozum, lakin arzusu deki mektepnin numar çekeği yetmezlik, yukur numar ilip, numar çeke tüven mekteplerge kubul kılınıp kılış, kıyım katırıdın saklanıştaki yadırolu usul.
0: Hani bir yerdeki küçeş, azırak küçüsü yetkili buluş ne? Mukum buluş, imtihan belgeçlerinin numar bilen numar çeke asasen okşaş, kubul kılınıştın ümit bağ mekteplerini köstüldü. En tüven çekti kapalı kılış, azırkı numar bölgeden, yani bir derece tüven numar çekidiki mekteplerine doldurup en ahirki kobul kılınışı kapalatı kılışını görüstüdü.
1: Arzu katlımını yakşı tüzüp boğandın ki Ali Mekteplerinin okuyucu kobul kılış nizamnamesini tatkı kılış kembosu bulmaydıgan bir kadem. Okuyucu kobul kılış nizamnamesi Ali Mekteplerine okuyucu kobul kılışının kanunu belgelengen asası bulup hem kobul kılış kaidesi, şu kesipteki pentallaş talibi, beden şaraiti çekilmesi, yekipen neticesi talibi, okuş bulu ölçümü, kesip almıştırı siyaseti, çoğun türler boyunca kesip göbülüş kaidesi katarlık aşkuşlu kucurlarını öz içi galıdı. İmtihan belgücülerimi atanla çokum hatma hat tepsili okup arzu doldurışta hata yolu kırıp kılıştın saklanış gerek.
0: Mütehessisle AI usulüne kargolacı tayinli veliştin sahilişini ezgertti. Arzu dolduruşta asalı hatalık görüldü. Nöbette bazarda erkıl AI appçileri, hemma bab çoğun endi izleşimdekle, məksus Ali Mektep'te yüzlengen arzu dolduruş sistemisi var. Ligin mütehessisle şunu ezgertti ki, sallıq məlumat yenilaş, hesaplaş logik sıkatarlıq amullarının təsirde AI usulüne kargolacı tayinli vağanda arzu dolduruşta asalı hatalık görüldü.
3: Anlavatınınla yollarınızda biz hemra programımızı.
0: Şimdi kaderlik anlavatıda yollarınızı biz hemra programımızın davamlaştıratımız.
1: Ondan sonra uçurla karısa galibiyet yolda maşin köp yürüyüş astı buluvatı dodaydı ablamitcan diye anlavatımız.
0: Birinci.

0: نمبرلک تاکسی میشه دکس بولم دا یان اینه که خونچاق چابلو وابد دب سیز نه چک خندا ولام این دکس بوم ماید دب اه با ابتدا مبلغ قلای مکان نرسن چابلاش از نان دقتن چیچیش یکی باشکلانان دقتن چیچیش به خطر یول یورش که تاثیر کشیدن هر کندا کلمشتره خدی بوم ماید کندا کس خون دیگه تا مش ایا
1: خونچاق لاغ وی ارلام چابلو ولی ما ارکش نمیکی دیم من
0: حالی بودن بس آیالان چوکم تلگیر شیم
1: مال که خونچاق نمیکی خونچاق تون کارگاندا مال که اومچ پلوانی چابلوگان تون کارگاندا بو ار اگر برای توش کلا نیم اند اوما قایل که ایمان اطلاع نیکن چابلوگام سه بو بلکه آیال بولش ممکن
0: اوندا سه بو کایس آیال نن ایرد
1: Yani şu ayalığı verip takılığa işte ha bu. Yani
0: şu ayalığı kapı takıyı teyze bu. Onlar kımaydı vallahi her kişi maşında işini kalamda. O yan aynak çaplı yaptı. Onu bazılarının dekhtin çarşıdı. Hani kendi özüm pat pat arkını görüş aynakı kırıp dekhti çeşitli kılışı mümkün.
1: Ameliyat onu çaplı olası özü hazırlanmaydı. Özüm de yem kılamaydı gannası. Neymiş kulu yalnız kılıp başkalarının dekhtin çeşitli. Ben anam işte kendikilerinin dekhti çeşitli bu. Ama savuçalı aynı mı kim o?
0: Birinci nömerlik
1: taksiyenin dikti çeçilip taşışka.
0: Sağutcan, avu, Şibilo'duk sertap kırıranın oranını tepti. Taptı mı? Rahmet. Hakikadeydi, baptı, baptı.
1: Çıngı onda olsa, yorum yani.
0: Galibiyat yolda maşini köp yürüyüş asla dedi ablam itcan. Bana. Vay, vay, vay, galibiyat yolları digen.
1: Köp ki,
0: ha? Kısma tıkma kıp gitti. Mevlütke xoten de yanı yamgı yağam dep. Azırak yamgır yıkıp kendi oturhal yamgırı özgürlük. Gecim Abdullah Kaşka.
1: Aqsu'dan yol uçurup erip de Anver poyiz stansını aldı da ki yollar koşulun işte maşin köp deydi ha?
0: Adıl, haba kötsek kalayım ki maşin toktu aldık Allah'ımış, haba kötsek maşini kırgılık koymuşsa tazı belen toy izledim. Yani devamlı ayında bulsa o yolun birinin dikil bombaydı. Eğer o haba kötsek kırmıdı diyen gibi oldu maşinla. O vakti besime mayan en yolu, galibiyet yolu matırıpla bek tesir köstü demdi.
1: Yani yolu dağınlıktan onlara vankana ablam için birden düşüye kepop da hazır.
0: Ay yakışıyım ana.
1: Daha olsa azırak ilerlerini anlayıp kayıt gülüm de o.
0: Aşında kılaylı. Sıl uşu din abdüt alakalı çünüş aslı kılaylı.
2: Dada pesin soğukluk çeydin azırak çaycı.
3: Donat kudun emdaldım. Sel tokuzup şikine.
2: Dada emdişsen bulamdı.
3: Vay tek soğuk.
2: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsizmi, yanılı soğukluk çay o.
3: Pallop içtiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
4: Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının haberi sayıp isken aytıldı.
4: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
2: Katnaş yol ehvali şu vakitten özü duhturulüdü.
4: Sağlamlık görsetmesi gümani kararaştırınız tüketüdü.
2: İşki uğrunlaştırış mülazımtı da suallığa cevap verilüdü.
4: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
2: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
5: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının en türkülük sinema mezmuları sarkıl.
6: Mukapatlık Tektatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsınız ba.
5: Yoklumudun üstsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
6: Solution Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
4: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp erdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gepiden has çoğun film işle alaysız.
6: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
3: Solution Abdetal'ı 6.0 Plus nusukası da halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
2: Şincan Radyo Televizya Stansı'nın danlık riyasetçileri bir vasit görüstüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
3: Mezelik taamla yeni miyve kuruk yeliymiş medeniyet icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
2: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
4: Şincan Radyo Televizya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukası turmuşunuzu rengdarlık doldurup seferinizge hemra boludu. Her kays app pazarları olma app pazarının Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp sarkıl mezmulladın huzurunu.
0: Qadirlik anglıqçılar, oblikim Beyjanın Fıçoru qarsaq Simot zavodı Abdumabulla Bekkepke Simot zavodı yolda, şu jaylaşqan yolda jumu?
1: Sayfa yanı aldıdı ki qızıl çıraqnın səbəbidən maşınlar köplükün tosulış yox deydi, yen bir ablimet can.
0: Dayu degen dostumuz, şundi cemimin taca Vanshanho, deyip Fıçor yolda abdike Vanshanho, Vanshanho.
1: Әнді ма аржаңын өлі көтірімі көрі кей, шөмі көй өлі чықшығыз бәк тосылып кетіпті, тосылып таки ма көрі.

0: Ürümçi'de Devlet Turbu Doğru grubunun baş müdürü Zhang Wei ve onun hemrahları bilen görüştü. Atanım Rayonluk Partiya Komitetinin muavini şucisi Bing Tuan'ın Zhang Wei'yi Hı Zhengyou görüşüşe katnaştı. Chen Shaojiang, Atanım Rayonluk Partiya Komiteti, Halk Hükümeti ve Bing Tuan'ın vakalıtan Zhang Wei ve onun hemrahlarının Şincan'a tekşürüşke kelgerlikini karşı aldı. Devlet Turbu Doğru grubunun Şincan'ın iktisadi ictimai terakkiyatını zor güç bilen kollaganlığı rahmet etti. O mındak dedi. Partiya 18. kurultaydan bu yan yoldaş Xi Jinping yadrolukudaki partiya merkezi komiteti Şincan kısmıdaki yüksek ehemmiyet verip yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini bekitip Şincan'a devlet umumluğunda 5 çok stratejik urun bekitip verip Şincan'ın iktisadi ictimai terakkiyatta bütün dünyanın dikkatini tartkudak zor muvaffakiyetlerini kolluk keltirişine yetekçilik kıldı. Şincan bütün memleketinin energiya baylığı stratejik kapalet bazısı berpa kılıştak mühim burçunu zimmisi gelip baylık özelliklerini aylandırışını tez alıgı sürüp energiya güçlük devleti kuruluşuna faal mulazimet kılmakta. Devlet Turbu Doğru grubunun 15. 5 yıl mezgili de Şincan bilen energiya sahasındaki stratejik hemkarlıkını sıcıl çoğunkurlaştırıp, devletinin energiya yolu çoğun çoğun tür kuruluşlarını tiz alıgı sürüp, Cenobi Şincan'ın Turbu Doğru ul esliyasını mükemmelleştirişki küş koşup, madda energiya doğru yenice energiya ul esliyası caylaştırış üstede izlenip, devletinin energiya bir hatarlıkını kapaletlendirişke birlikte teyhimi zor töhpü koşuşunu ümit kılımız. Can Bey, Şincan'ın uzaktan bu yan devlet turubu doğru guruyuğa köngül bölgelliki ve onu kolluğallıkı rahmet etti. Karhanının terakiyatı ve Şincan'da kesip kanat yediriş ehvalını tonuşturdu. O mundak dedi. Devlet Turbu Doğru grubu Şincan'ın 15. 5 yıllık yirik planı ve noktalık kesip caylaştırması için bağlap dikkatini asaslık mesuliyet, asaslık kesipki merkezleştirip, tabi gaz turbu doğru, pakiz energiya turbu yolu katarlık, çoğun çoğun tur kuruluşlarını tez algı sürüp, yeniç energiya, madda energiya doğru kuruluşu ve kullanış muhiti da ülgü körüstüşünü emelileştirişini tefkik kılıp algı sürüp, yeniç energiya sistemisi berpa kılış küç koşup, devletinin energiya bir hatarlıkını kapaletlendirdi. Şincan'a kesip cahati yardım veriş noktuluk türlerini pahalı planlayıp yolu koyup, her millet ammasının iş kuruluşup, kırımın aşırışını ilgir sürüp, Şincan'ın iktisadi, ictimai terakkiyatı ve halk turmuşunu yakışılışıga teyhimi yakışı mulazimet kılıdı. Can Yingchun, Kadın Kebin, Atanım Rayı'nın münasebetlik oralardaki mesul yoldaşla görüşüşe katlaştı.
1: Stansımız haberi. İpek yolu su tecrübhanesi yakında Abdonum rayonunun üçtürlük çoğun pen teknik türünü merkezlik başlap dikkatini Şincan'ın su tor kuruluşu ve suçluk kuruluşu yadroluk teknikisi de ötkeli gücüm kılışkı merkezleştirip su baylıqdan tanşep taksimle paylanış bilen ekologiyeni koğdaşının mas terakiyatıdaki riyal kıyın meselelerini küçep el kılışını oturgu koydu. Bu üçtürlük mohim pentechnik türü ayrımalda devlet su tori ramkısta Şincan'ın sağlam su tamponluğu ve ekoloyilik ıksat rayonu kuruş. Mürekkep geologilik yerge adettin taşkırı alaylı uzun tonil TBM topunu yasaş. Çoğunkur gömüştüki aşkışlık teknika. Su kuruluşu tonilde energiyeni kısıp zapas saklaş ve yeşil energiyeni universal tanşeş tizgirleştiki aşkışlık teknikiden ibaret. Bunun içindeki dastlab kütürde 4 yıl sarıp kılıp, Şincan'ın su baylıqını iniklap bazırki su tor kurulması ve su şilteş kurulmasını əlalaştırış planlandı. Şincan Yezilik Daşöğüsü'nün profesörü Li Pang mundaq dedi. Ekoloyilik ıksat rayonu nəzəriyesini oturuğa koyduk. Kentin vilayet derecelik şehir gece andın şehir topuğucu ünümlük maslaştırıp Şincan'ın bir bütün terakkiyatını su baylıkı bir hatlarlıki kapaletliği iyi kılımız. İpek yolu su tecrübhanesini Cungu İnjinerlik Akademiyası'nın akademiki Tang Mingjiang kollektifi başlamcı bulup kurgan bulup, devletimizin harbi şimaldın ibaret işki kurukluk kurgak rayonunun alayilikini gözde tutup, sunun aylinişi, su baylıqının taksimlenişi, mürekkep muhiyetki suçluk kuruluşu katarlıq sahalarını çördep, tatqiqat ilip bardı. Tecrübe Hanı'nın icraiye müdiri Jiang Ping'en,

0: Xinjiang Koilin Lanzhuan Kanchiliq Taraqqiyat Chaklik Mas'uliyat Shirkiti Partiya Komitetining Shujisi Bosh Mudiri Zhuang Keming Karxananing Aql Kan Qurilishini Sijil Zo'r Aytib, Odamsiz Mashg'ulotning Darajasini O'stirishni Puxta Qadam Bilan Ilgari Surib, Yillik Taraqqiyat Nishoniga Butun Kuch Bilan Otlanganligini Bildirib Mundaq Dedi. Üskünüllerimizin aylanış nispeti hazır 95% ki yetip, saha içi de aldın Katar'da durdu. Kiyinki 20 yılda sılıklaş, leylitiş sistemimizin iktidarını noktuluk yan eğitimiz. Cümleden leylitip tallaş kıyana nurgun pentechnik silinmiş silip, bazı cihetlerde özgertiş kılıp, bu yıl 9'ın 33 gündün burun 65 adamsız tok avtomobilinin liniya boyucu yürüyüşünü, şıkaşırışını planladık. Bu hizmetle arkalık mesulat kımmetimiz ve mülkimizin ayrımalda 10 milyar yuandan aşırışka toluk şençimiz var.
1: Stansımız haberi. Hazır Bingtuan'da küzük buğday arka arkadan pişip, Canop'tan şimalı karap osol yeğiş başlandı. Bir bayan etizlerde buğdaylar dolgullab, maşillarının görüldüğün abası alınıp durattı. Bingtuan üçün şisi Tumşuk şehri 51 tüvendeki tutaş şirketken buğdaylık altın rengi kırgen bulup buğday başakları toluktan tutkan idi. Çoğun tipki kombayla tohtumayı meşgulat kılıp oruş dan ayırışını bir yolalı tamamladı. 51 tüven 3. liyendeki terikçi Tahir Yusuf mundak dedi. Maşını bilen iş kılsa bak kolaylık buladıkken 90 mu buğdayını 2-3 saatli orup buladıkken biz. 51 tüvende küzük buğday terilgü kölme 43 mu mu bulup, asaslı yukarı mulkum uzunluk, şorgı çıdamlık, şindun 59 numarını tergan. Tüven meydan boyca buğday otturcu mu bişi hosolunun 520 kilogramı yetişi mulkumlaşkan. 51 tüven dikkancılık ve ormancılık otlak merkezinin hizmetçisi Ahad İmincan, yezilik teknikleri okşumgan yerdeki buğdayının pişiş tariyetsizlik asasen oruç planını delcaydı tüzüp çıkallıkını eğitip mındak dedi. Hazır kadar yazlık yığım üçün 35 kombayın tayarladık. 6 ayının 25 günü toluk yığıp buluşunu mülçerladık. Kendi kademde eniz ornığa 10 min mu abdaparaz, 23 min mu uruqlık konuq tiyerişini planladık. Növbette, Bingtuan 5. şisi Şuanxı şehirdeki 78 000 mu yerdeki küzük buğday oruluşku başıldı. Şi, tüen, liyelle, yezilik maşını üskürlerini tanşap, taksimleşini muddattın burun bir tutaş pilallap, kaysi yerdeki buğday pissa, şunu oruşunu şıkaşırıp, buğdayını ambargı toluk kırgızışke əqiqi kapalatlı kaldı. 89. tüen dikkancılık ve ormancılık otlak merkezinin muavın modiri Feng Liming mundak dedi. Buğdayını merkezlik seytibiliş, yeğibiliş hizmetini tertiplik ilgir sürüş bilen bile, buğdayını oğurganınken eniz ornağı teriş hizmetini ilgir sürdük. Bingtuan 1. şisi Aral şehirde 440 000 mu yerdeki küzük buğdayını oruş başlandı. Erkaysi seytibiliş karxalları, seytibiliş kapı altını bütün küçü bilen yakşı işlep, açlıkını satkan aman, pulunu ilişini şişka şuruşka hakiki kapı alatlı kaldı. Şinjiang Tianshanshu Yemeklik Çeklik Mes'uliyet Şirketi Tanen Tebelik Rayonu'nun mes'uli Liu Yulong mundaq dedi. Devletning buğday setibili siyasetini qattiq ijro qilib, süpatga qarab baho qo'yib, oshkori setibilib, ko'pchilikning ko'ngillik xotirjam setishiga shundoqli ochliqni omborga bexatar kirgizishga haqiqiy kafolatli qilamiz.
0: Endi 9-chi navbatlik Jungu Osiyo Yevropa ko'rgazmasi sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansımız haberi. 9. nöbetlik Cungu Asiya Avrupa körgezmesi başlanış aldı da durmakta. Her kayıs çaylardaki körgezmeki katınıştıkan karxanla bu halkara süpüdün paydalanıp teyhimi çoğun pazar etişine tırışıp kolu keltiriş üçün teyyarlık hizmetini bütün küçü bilen yakşı işlemekte. Bu nöbetlik Cungu Asiya Avrupa körgezmesiye kumuldun yukarı derecelik yeni materyal, yeni energiya cabdokları, ilgar yasımıçılık, yezilik has mesulatları, üzüm arkı hem de medeniyet, icadiyet mesulatları münasibetlik 30 neçi karxana ömek bulup teşkillenip katnışıdı. Bunların arasında sanayetinin küçlük yadrosu bolgan, yeni küçler bolgandın sırt. Koğunun kuş yedi bilen keştini özüge mücessemleyen has mesulatlarımı azemez. Şinjiang Shinya üzüm markı kesbi çeklik şirketinin Cungu Asiya Avrupa körgezmesi katnışı batkınıga uzun yıl boldı. Şirket bu yıl məxsus qoğun təminləş zəncirini çördəb, qoğun şərbəti, qoğun təminlik meyvə

0: ki xəbərlərinin təfsilatını alayısılar.
1: Programımızın davamında keşte inik görəlməsliknin səbəbi nəmə, daim çınsa yəbbəsə qan besimini tövəllətkül boləmdə qatarlıq məzmurlarda sava sözləb yerimiz. Qınəm sörmətlik radiyanlıqçıla, deyqtınla programımızın təfsili məzmurlarda bolsun. 6-21 günü müsabaqa keskin ötküzüldü. Şu günü ötküzülgən Amerika, Kanada, Meksika dünya lonqısı müsabaqısı, Əş qrupunun 2-ci aylanma müsabaqısı da yamar, dünya lonqısı futbol müsabaqısı ki qatnaşqandın bu yankı tuncu topni kırgüzdü. Oya Savar özü yalğız 2 top kırgüzüb, İspaniya komandasının 0-ge qarşı töt nəticə bilən Səudi Arabistanı komandasını yenişigi küş çıxardı.
0: İspaniya komandası tunca aylanma müsabakada yeşil tomuş komandası bile tanışıp kalgandık ki, bu kitimki müsabakada tört taraftan hadımlarını tanışıdı. Yamar tunca kitim İspaniya komandası vakalatan dünya lonqısı futbol müsabakası da tunca sep şekilde meydana düştü. Səudi Arabistanlı komandası rekabetçisinin güçlü hücumu liniyasını tozuşmasıydı da 5 arq müdafiyeçi sep şekilini işletti.
1: Müsabaka başlanışı bilərlər İspaniya komandası taktikini, değişkini boyunca işletib topni yamar qıbədi. Amma Səudi Arabistanı komandasıdaki köpünçü topni yamar tosub, köpünçü topçı yamarını tosub, yeni bir tarafta zor boşluk kaldırdı. 10 minut bolğanda Oya Saval sol taraftan toğrısıgı pas berib Səudi Arabistanı komandasının bütün modapiya sepini kesip ötdi. Yamar oğun taraftan bösüp ötüp top kırgızdı. 18 yaşlıq yamar özünün dünya lonqısı futbol musabakası Sabıqısıdı kırgüzgən tuncu topu binən İspaniya komandasının qatmalı halatını buzup taşladı.
0: Musabıqa davamışıb 21 minut boğanda İspaniya komandası bulun top deyip Səudi Arabistanı komandasının ritmini çekilenge rayın içi de kalayımı kalaştırıb etdi. Oya Savar çekilenge rayının sol tarafının topunu talış bilip sol putunun yüzü bilen topunu deyip bardağı kırgızdı. İspaniya komandası üstülükne gildi. 3 minut dinkin İspaniya komandası kaytadın baş götürüp çıxdı. Paulo topunu çekilenge rayının sol tarafı tepti. Kukureliye Olmo'a pas verdi. Olmo topunu Varta'nın 10 tarafı kartıp üstü. Varta'nın 10 yan Türkiye'nin yeniden mükünüp durgan Oya Savar sol putu bilen tepip yeni bir top kırgızdı. İspanya komandası aldın kıyır meydan müsabakada 3 top üstünlük yarıştı. Kiyin kıyır meydanda top kırgızgen töhpkarladın yamar bilen Oya Savar meydanına düşürüldü. Lekin bu İspanya komandasının müsabakaya devamlı hükümranlık kılışıga təsir göstermedi. Müsabaka devamlı 49 minut boğanda Kukureliye Varta kartı top tepip, karşı tarafının öz Vartasına top kırgız için keltürüp çıkadı. İspanya komandası 4 top aldıdı mangandikin ucumu boşap, müsabaka adet kişi bop kaldı. Vakit oluklaş baskışıda da Filan Torres bir top kırgızdı. Bırak sırlık yerdemçi reper yani VAR oran alkağın top da büküm kılıp top inavetsiz boldı. En ahırkı netice 0-ge karşı 4 boldı.

0: Hürmetlik radyonluğuçılar, diktanla devamlıktan tərbiyə xəbərlərdə bolsun. Yeşil Tumşuq komandası bilən Uragvay komandası tənlişib qaldı. Yeşil Tumşuq komandası dünya donqısı futbol müsabıqısı qatnaşqandan bu yanqı tuncu topnı kirgizdi. 6-nın 21-ci günü ötküzülgən Amerika, Kanada, Meksika dünya donqısı futbol müsabıqısı eş korpusunun grupının işkinci aylanma müsabıqısı da Yeşil Tumşuq komandası işkide işke bulup Uragvay komandası bilən tənlişib qaldı. Dünya donqısı futbol müsabıqısının resmi müsabıqısı yeni koşulgan Yeşil Tumşuq komandası dünya longsi futbol müsabakasına katnaşkandan bu yanga tuncu topnı kırgızdı. Aldınkı aylanın müsabakada İspanya komandasına bir topnı kırgızış pürüstü bermegen Yeşil Tumşuq komandası yeni bir kitin bir juğlanma numar gerişti.
1: Yeşil Tumşuq komandası bir mahal nölge karşı bir netice bilen aldı durdu. Müsabakı başlamış 21 minit boğanda Yeşil Tumşuq komandasındaki Kevin Pina ihtiyari top kırgızdı. Yeşil Tumşuq komandası dünya longsi futbol müsabakasına katnaşkandan bu yanga tuncu topnı kırgızdı. Uragvay komandası aldınkı yarı meydan müsabaka ahırlaşkanda birge karşı işki netice bilen aldı götti. Kiyinki yarı meydanda Elio Varela Yeşil Tumşuq komandası üçün yeni bir top kırgızdı. Bu meydan müsabakadan kiyin Yeşil Tumşuq komandası bilen Uragvay komandası kiyinki müsabaka baskıçıgı kırış ümidini saklap kaldı.
0: Hoş anlıkçılarımızın uçurları bakıya karapakamdı Korkeş.
1: Bulduk. Uçurlar karsak sevi. Kaptı kızgın.
0: Karşalmaz.
1: 110.
0: 110 uçur verip de programmalarını yaktırıp anlavatıma. Cima Örkeşcan selamet bulunla deydi.
1: Yaşkıp siz. Devamlı kalışalız.
0: Katnime okupadım Örkeş'e abda anlanı.
1: Bulduk Abdüker
0: Mustafa'nın. Katıp kıldım ha.
1: Zülpiye hanım mı diyen de onları deyip gitmem. Abdüker Mustafa'nın ağızlık uçur oydan ha.
2: Yol kabre örke sultan efendim, sultan efendim, şima çay yolur yolur alan.
0: Rahmet.
1: Rahmet uçurumuzda kendini anlık of dedim.
0: Yine bir skep gitmesin de genge yapma.
1: Şimdi rahmet olsun uçurlarına. Uçurlarısı damlı hırlattı sana buldu. Ve şimdi sıpımızın numarı XG1074 FM, yine CG1074 FM dostlar.

0: Hürmetlik radio anlıq iştosla, anla vatqınınla 107.4 katnasanat radiostun berilip atkan Tantarbiya ve Sağlamlıq programmısı.
1: Tantarbiya Sağlamlıq programmısı Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni tarat qayıptısı. Sılı uşu tiyinli maskaramdan altıldı programımızını sılı uşu tiyinli amsırmanlısınlarını karşalımız.
0: Uçurlarla ki örkeş qarabak aylı.
1: Kaysar ayalarımızın ki çıxılığa uçurları tapışırıp aldık. Özünün ki programlağa hitifke gelgini bildirip
0: uçurlarınızı
1: rahmet. Badan taksiyle deydi ki.
0: Dimdeydi o
1: örkeşçe ekranı bir kıytın
0: çıkmadınız ya.
1: Değil mi? Nokoytik edip çıkmadınız mı ya? Peşanem gibi nokoytik edip yani jürek genzenini bir kıytıp kaladı dike dep enselip çıkmadınız mı? Ben bir yeni bir kıytım iltimas kılay ya başlıklarla.
0: Yeni bir kıytım
1: kılay. Beni ontuk kaldığınla o dep. Rahmet.
0: Kine yekendim Bahar Gül deydi. Programım deydi Bahar Gül.
1: Merhaba,
0: Tülkhan'la vatıma dedi, rahmet.
1: Rahmet, Kaşkay'dan Abdurimcan. Yakşı Meryasayıcı'da Kaşkay şehrinden taktik örgüldürü koşu yönüşte Abdurim'in bulunan köp, dikin tosluk bir şafalları.
0: Hayır, rahmet.
1: Sevi, yitip kekinizini bulduk, rahmet üçünüzü.
0: Rahmet.
1: Sizin kızdan karışalımız, Zükrü Anoğucumuz güldürünüzü, rahmet Abdurim Ustam dedi. Şisa yolları 104. Tön yolları Abdurim'in sel köp tosluk şafalları yok. Zülfiye Hanım, Örke Sultan Efendim.
0: Rahmet.
1: Dostlar hoşçakalın, rahmet.
0: Ondan olsa anlıq uçurlarımız kengi mezmullağı ödeyine dektanla devamlıq Tantarbiya haberleri de bolsun. Memleketlik sözü çempionluk musabıqısta son boru oylamağın yerden altın medalga erişti. 2026-lık memleketlik sözü çempionluk musabıqısı 6.21 gün ayaklaştı. 19 yaşlıq son boru 1 minut 57 sekund 50 dakikalık netice bilen erle 200 metreğe ondusuğu özüş türde altın medalga erişti. Hem de özünün en yakşı neticesini yeniledi. Şücayı 1 minut 57 sekund 55 dakikalık netice bilen kümüş medalga erişti. Pancarlı 1 minut 58 sekund 54 dakikalık netice bilen mis medalga erişti. Hem de özünün en yakşı neticesini yeniledi.
1: Şu gün ötküzülgen başka müsabıqalarda Can Yufi 25 sekund 27 dakikalık netice bilen ayalla 50 metreğe kepineşilip özüştürdü çempion oldu. Çinxay Yang 26 sekund 90 dakikalık netice bilen erle 50 metreğe pakışılıp özüştürdü çempion oldu. Nüjünce Tongju Hala ayrım ayrım aldı ikinci, üçüncü oldu hem de özlerinin en yakşı neticesini yeniledi. Libinci 8 minut 25 sekund 79 dakikalık netice bilen ayalla 800 metreğe erken özüştürdü çempion oldu. Can Canşo 3 minut 44 sekund 47 dakikalık netice bilen erle 400 metreğe erken özüştürdü çempion oldu. Wang Shijie 1 minut 54 sekund 63 dakikalık netice bilen erle 200 metreğe kepineşilip özüştürdü çempion oldu hem de özünün en yakşı neticesini yeniledi. Hubei Kumansi ayarla 400 metreğe 4 mayer ağırlaşıp küşülüp özüştürdü çempion oldu.
0: Dövletimiz Erle Basketbol Komandası Beden Kızıtış Musabıqısı da Avustralya Komandası'nı yandı. 6.21 günü Hangzhou Olimpik Tantarbiya Merkezi Tantarbiya Sarayı'da ötküzülgen Beden Kızıtış Musabıqısı da Dövletimiz Erle Basketbol Komandası Wang Junjie bilen Sui Yongxi'ninki en ahırkı payta maharetini yakşı jari kıldırışı bilen 81'e karşı 91 netice bilen Avustralya Komandası'nı yandı. Bu meydan musabıqıda Yan Hansen Dövletimiz Erle Basketbol Komandası tizimle kirgizilmedi. Avustralya komandası yaş azarlarını asas kıldı. Tunca çarek musabıqıda Dövletimiz Erle Basketbol Komandası Wang Junjie bilen Hu Jinqiu'nun başlamçılıqıda 19'a karşı 26 netice bilen aldığı ötti. Keyingi çarek musabıqıda Dövletimiz Erle Basketbol Komandası üstünlükni 10'dan yukarı numarğa yetkizgenden keyin komandanın numar ilişi tuyuqsız sustışıp kaldı. Avustralya komandası fırsatın paydalanıp hücum kılıp numar farkını kiçikletti. Aldıngı yarım meydan musabıqıda Dövletimiz Erle Basketbol Komandası yanıla 42'ye karşı 44 netice bilen aldıda durdu.
1: Kiyinki yarı meydan musabıqıda Avustralya komandasının numarı değişip gitti. Arkada kalan Dövletimiz Erle Basketbol Komandası musabıqının kiyinki yarımında hücum dolkunu kozgap kaytıdın aldığı ötü. Hem de 57'ye karşı 66 netice bilen ahırkı çarek musabıqa kirdi. 4. çarek musabıqıda Dövletimiz Erle Basketbol Komandası'nın numarı ilişi yeni bir kıytım susuşup kaldı. Avustralya komandası numar farkını 2 numarğa düşürdü. Alqılıq paytta Wang Junjie 3 qıtımlıq jaza topunu kirgizip vaziyatni muqimlaştırdı. Arqadan Sui Yongxi 3 numarlıq top kirgizdi. Akhirda Dövletimiz Erle Basketbol komandası öz meydanında qalba qıldı. Bu qitimki musobaqada 4-imiz arla basketbol komandasidagi 4 mayer 10-dan yuqori nomorga erishdi. Wang Jinje yuqori unumda 23 nomorga erishib, 6 qitim gardin qaytgan topni oldi, 4 qitim yordamchi pas berdi. Chuyungshi 12 nomorga erishdi. Hu Jinchou 11 nomorga erishib, 6 qitim gardin qaytgan topni oldi, Wang Haoran 10 nomorga erishdi. 4-imiz arla basketbol komandasi 6-chi ayning 23-chi kuni Hangzhou Olimpiya tantarbiya markazi tantarbiya sarayida Gollandiya komandasi bilan musobaqa qilishdi.

0: Hürmetlik radio anlıqış dostuna, anla batkınanla 107.4 katına sanat radiosun berli batkan Tantarbiya ve sağlamlıq programımızı.
1: Tantarbiya sağlamlıq programımız Şinjan radio televiziya stansının yeni taratı koyabısı. Sılışı teni maskaramda anıltıldı programımızı. Sılışı teni apsıdı mağınışınlarına karşı alımız dostlar. Dostlar, ne kadar uçurlağa ki karapakamdok. Uçurlağa karsa, Kayser ayarladığımız. Tonolağa özünün şonunda okuştup yıkılgan nallar ne? Süretki tatıp bizge en beherlep ton. Nemirge okuşup
0: etken. Şortun orken.
1: Tabi nalla.
0: Oton da yıkıptı.
1: Oton da yıkılıptı o muna.
0: Çöp parçaraylıqa.
1: Şimdi kızırıp pişipti o muna. Bilsem bilmsem. Şimdi rengi karap bozu mu? İs kıgını bulut de bunu.
0: Acayip okşakallıqa ne?
1: Demek tabi şunda peyzi. Kol gülerimiz de bu özümü. Tutya anlaşımız neki ağızlı kuşur var ki. Yakşım ses.
2: Salam riyasetçiler, yaxşı mı kasadın yol kavri?
1: Hoş.
2: Yamadan aldım, kursunu aldım. Bağa arıstan, maşınla biraz köp. Bütün antikosulaşıyor, karşı elmiş. Her halde ravan.
0: Rahmet.
2: Kasadıyım, kutuşu vakit o şimdi adımı. Kursunga seyahatçıya gelirlerinin ki sana salı köp.
1: Buldu.
2: Külüştüp, kursunga seyahatçıya pardı.
1: Rahmet, şimdi etrafı kuşarlarını yollap size. Hey, şimdi hoş bulduk, rahmet. Muşu yamgırlık avarayı desek dostlar. Kaşkar'da azıraq yağmuru yığıp kiyin hava açık oldu gene. Kelgüsüz 24 saatlik avaraydı. Xotende azıraq yağmuru yığıp kiyinden oturhal yağmuru özgürdük acıma dostlar. Anladık ki Aksu'da hava bulutlu olup kiyin azıraq yağmuru yağdı ki korulda azıraq yağmuru yığıp kiyin oturhal yağmuru yağdı ki altışta hava bulutlu olup kiyin içildiken gulcu dosu azıraq yağmuru yığıp kiyin açık oldu ki muşu kelgüsüz 24 saatlik avaraydı. Ünümlük paydalım kıranlar dostlar acıma. Şimfa anlaşımızdın ki yazmıştır varken sizin ama programlara kızın karşı alınız rahmet onun başka Bilal Tortak seyrediyor. Kaşka Venda Guancan'da Beşkıt'a doktor hanısına aldı ki geçe Abdülbullah Köp azırak toslu şefalları bağırıp yazılaptı.
0: Rahmet.
1: Onun başka Fontan Alıçımız dedi Kağılıklı'nın yolu. Kağılıklı'nın yön elini yolları Ravan, Yamgur, Tohtu diye şoför dostlarının ki Ravan yol menişini sorayım ben de.
0: Rahmet.
1: Alımcan Taksi. Balam riyasetçiler Şarjong, Simon Zavut'un aldı ki yolu. Riyasetçiler yakışı mı demek çok şey size. Şarjong, 13. otur mektep Simon Zavut'un aldı ki yolla. Koşu yolu işte intay ravan kere püçür yolla.
0: Hayır rahmet.
1: Avazlıklı yolsanız oldu ki bunu Şarjong, Simon de ben mi sizge ayışkit kaptım. İler taksi dedi daha ben şimal yolu. Yolunla oltur rayonun kaç tarafı da toslu şafalları bağda püçür yolla. Dostlar uçurlar gayne davamlı karaylı.
0: Sevi uçur berip tu, juu yantırap kelinla billa aylanımız deydi. Jep jirahiya ke şu yıqın bolgan bolsa biz
1: hazır bolgan bolsa barat
0: birden de kenşen goyen. Örkeş bilen işkimiz deyişip aldık. İştin çıkıp lan örkeş bilen işkimiz mangan bet ketimiz. Berip bağçını biz 2-3 aylanımız.
1: Ki digan jayın dap qoyalam ketimiz de bir xil sırlıkta ketdik bu gapni. Astagfirullah. Kenşen bağçıq berip mana menim kelmekçi. Hoş dostlarını yine avazlı kuşurla bakken Nuristan.
3: Nuristan 44 reçetçiler, yakışımçiler, yukarı biri. Yılıp azat kıyılır mı? Cülağını aldım aşın kötü.
1: Rahmet man. Nuristan gül alıcımız dedi. Yakışım olmuş yuprağı da yamuğa yığı kettiği yere pişiriyorlar. Cuma rahmet. Kayseri adımız pişiriyorlar. Rahmet. Kaşkaydın Ekber Taksi. Avazlı kuşurla bakken tok. Özü geldi, söz kemini. Torun Salih İngilizce ile. Yakışım.
4: Bağız yaptı kitap. Kaşkaydın yolu süreç.
1: Hoş.
4: Şimdi ailem yılı. Bakın gördü kuzu tırabdın. Neşeci kızı trak çeker yönlüsü yollar aram.
1: Rahmet işe razı.
4: Bakın yanı yürüyüş başak etti. Sabrıstan'ı aldırmay. Abla saklap dikkatem yönlüsün
0: arkadaşlar. İyi yakış tavsiye oldu rahmet.
1: Mako rahmet işe razı. Dostlarım işe razı rahmet.
0: Ondan bu sağlık uçularımız yıktanla devamlı. Tantarbiya haberlerde bozun. Omen Paytop Eşkar müsabakısında devletimiz komandası 3 turda çempiyonluğunu koluk geldirdi. 6. 21. günü 2026 yıllık Omen Paytop Eşkar müsabakısının 5-2 turdaki çempiyonluğunu talışış müsabakısı ötküzüldü. Devletimiz komandası erle yakı oynaş, ayarla cüp oynaş, arlaş cüp oynaş Katarlık 3 turda çempiyon buldu.
1: Erle yakı oynaş turda devletimiz Mayri Hocaen, Tayland Mayri Vangoğlu ile müsabakalaştı. Hocaen 11'de 21 olup aval bir meydan fıtır koygan ahvalda 13'siz şaraitini özgertip 10'a karşı 21, 13'e karşı 21 netice bilen o da 2 meydan fıtıp galibi kıldı. Dörtümüz komandasındaki Bao Lijing, Cao Zixan grupsi bilen Chen Fan Shutian, Liu Jiayue grupsi ayarla cüponyaştırının halkılığış müsabakısı da müsabak oyundu. Bao Lijing bilen Cao Zixan 18'e karşı 21 netice bilen tüncü meydan müsabakada yenip bargan sır 13'lik oynayıp naayet tezli 10'a karşı 21 netice bilen 2. meydanda yandı ve çempiyonluk erişti. Arlaş cüponyaştırıda 4'ümüz kumansıdaki Jiang Zhenbang ve Yashin grupsi Chen Yanzi Wuji Road'un təşkilləngən Jungo Shangan qrupsi bilan musabaqalaşdı. Jang Junbao bilan Yashin Martin yaxşı jari qıldırıb 31 minutlıq nolga qarşı ishki natija bilan raqabatchilarini yangdi.
0: Ayollar yakunlaştırdı Korea Mayri Jin Jiaen nolga qarşı ishki natija bilan Sabdishi Po Jiaenni yengib chempion bo'ldi. Erlar yakunlaştırdı Korea qrupsidagi Jin Long bilan Li Zhongmin birga qarşı ishki natija bilan Indoneziya qrupsidagi Fader bilan Fahidni yengib chempion bo'ldi. Yani Indoneziya qrupsidagi Fader bilan vaqtini yengib chempion bo'ldi. Xo'shanglik o'chilarimiz diqqatimizda davomliq tantarbiya xabarlarida bo'lsin.
1: Dörtümüz komandasidagi Chang Bo-Hung Osiyo gimnastika lavatalish musobaqasining qo'sh turnik turida 6 medalga erishdi. 6-yil 21-chi kuni 2026 yil 13-chi navbatlik Osiyo gimnastika lavatalish musobaqasi, 19-chi navbatlik Osiyo yoshlar gimnastika lavatalish musobaqasi, erlar musobaqasining oxirgi musobaqa kunidagi musobaqalar Guizhou o'lkasining Zunyi shaharlik olimpiya tantarbiya markazida o'tkazildi. Dörtümüz komandasidan Chang Bo-Hung qo'sh turnik turida 6 medalga erishdi. Shu kuni Osiyo gimnastika lavatalish musobaqasi va Osiyo yoshlar gimnastika lavatalish musobaqasining yog'och otdan sakrash, qo'sh turnik, taxt turnik qatorlik 3 yakki turdagi hal qilish musobaqasi o'tkazildi. Osiyo gimnastika lavatalish musobaqasida dörtümüz komandasidan Chang Bo-Hung 14.933 nomer bilan qo'sh turnik turida 6 medalga, 15 nomer bilan taxt turnik turida kumush medalga erishdi. Jungo Taybek komandasidagi Tang Jiahong bilan Yaponiya komandasidan Gu Chuanhang ayrim alda taxt turnik va yog'och otdan sakrash turida 6 medalga erishdi.
0: Osiyo yoshlar gimnastika lavatalishish musobaqasida davlatimiz komandasidan Yang Lanbin ayrim holda 13.566 nomer va 13.533 nomer bilan qo'sh turnik turida kumush medalga, taxt turnik turida mis medalga erishdi. Yaponiya komandasidan Shi Yuan Yihui qo'sh turnik va taxt turnik turida oltin medalga erishdi. Davlatimiz komandasidagi Dong Li 13.566 nomer bilan taxt turnik turida kumush medalga erishdi. Hindiston komandasi mahirlari yog'och otdan sakrash turida oltin medalga va kumush medalga, O'zbekiston komandasi mahiri bu turda mis medalga erishdi.
1: Bu qadimqi Osiyo gimnastika lavatalish musobaqasi va Osiyo yoshlar gimnastika lavatalish musobaqasining ayollar musobaqasi 6 oyning 25-chi kundan 28-chi kunigacha Zunyi shaharlik olimpiya tantarbiya markazida o'tkazildi.
0: Fikirlar qaraymiz. Elio taksida edi. Fukan ko'chasi shu yo'l tarafga mangan mashinalar bek ko'p to'silish bor edi. Am shu tarafdagi yo'llar shunda odat ishdan tushgan vaqtlarda shunda ig'ir to'silish ahvoli ko'rildi ekan. Shu yo'llar kirib qolganlar o'zaro bir-biringlarga yo'l beringlar, hech kim bo'lmaydi. Sendan men qolamdim deb qistab kirsak, oxir o'g'andan o'ylamagan ishlar yuz beradi. Abekadim bek vaqtimiz ketadi, zehnimiz ketadi. Mashina necha kun yasilib yotadi, masalan, yasaydigan yerlardachu. Bo'pti o'tib olatsak minut sekundning ishi bo'lib qoldi. Bir boshini beshini tiqib qo'ygan bo'lsa mangadigan yo'lga siz qiyishib uni men o'tkazmayman deyishingizning o'rni yo'q. Yo'l bersangiz bo'ladi. U sapasizlik qilgan bo'lsa sapaliqlik qilsangiz bo'ladi, shundaymi? Shuning uchun mushkochi taraflar ketayotgan his qilsanglar bo'ladi. Odatda mushkopallarda mashina urilib ketadigan ahvollar yomonchiq mana mashta uchraydi. O'zaro yo'l bermaslikdan, qistashdan, chiroqni to'g'ri ishlatmaslikdan, qalaymiqan yo'l o'zgartishdan, bir-birining yo'lini egallab kirib olishdan shundan bo'lib qolganchiq masala. Shuning uchun nuqtalar alay diqqat qilaylik.
1: Nuristonlik ovozli qishiroqan.
3: Janob Ozodlik yo'llari o'sha Dabozaning oldingi qo'shish yo'li esa mashinalar deb ketgan. Bobo va Abdusolsariy qarab mangan yo'l ishlar ko'rsatdi.
1: Bo'ldi, rahmat ishingiz sog'. Bizdan Sojid Adash, men davomli radio oldida programmalarni yoqtirib anglayotman deb ishchilarni yollabdi. Rahmat sizni qizg'in qarshi olamiz. Abdomichim salom bir yetti to'rt yo'l ishlari Longchan ko'chasi qo'sh yo'nalishda yo'llar ravon kerib ishlarlabdi. Rahmat ishingiz sog'.
0: Rahmat, ushirbagan barliq do'stlarimizga. Qadrli anglovchilar, anglayotganinglar, 107.4 qatna san'at radiosidan berilayotgan tantarbiya va sog'lomlik programmasi. Qadrli anglovchilar, endi qitinglar, endi bir qanchiligan savatlarda bo'lsin. Tovandagi savat mazmunlarining hammanglarga yiqishini chin dilimizdan umid qilamiz. Undan sog'lovchilarimiz, avval mushu savatlar ichida biz kashti iniq ko'rinmaslikning sababi nima uchun bo'ladi degan savatni so'zlab beramiz.
1: Kashta iniq ko'rilmaslikning sababi nima?

Adem bedeni sinik kemçil bolgan efalda vitamin A'dan yakşı paydalanmaydı. Şuna olan kişide görüş iktidarı tüvellep gidiyordu. Bunun da başka sinik kem bolsa yani görüş nervilerinin iktidarı tesir göstüp görüş nervisi yalluğu, görüş nervisi yigileş katarlık keseliklerini keltirip çıkırdı. İğir boğanda hatta emalıkını keltirip çıkırışı mümkün. Bırak bu sizin görüş kutunuzun nazarlaşışını çokum sinik kemlik keltirip çıkarlıkını çöndürüp beğenmeydi. İhtiyat kılışını gözü tutkanda siz doktor hanı verip keselik sebebini tekşirsiniz buldu. Eğer hakikaten sinik kemlik baykalsa adette yemek içmek tamponluğu dikkat kılış gerek. Göç, hayvanatların işgazaları, deniz mesulatları, tuxum serqi, katlıq paslıq meyve katarlıklarını yani katarlıklarının terkibi de sinik mol bulup muvafık istimal kılış gerek.

0: Айшемгүл маалым депті, азырмышы бүгін жұңға қатнышыдыған балланың ке имтан яқшы берішін өміт қылма депті, ә? Ені бір әскертеш мүші, мектеп райынның атырапыды кетіп баған достар болса, амал ва сигнал, ені лаба ұрмысаңла, ә? Бүгін, әмді мүші, толық отырғы өрләш имтан иліп беріліп атыды, шының бір дейқат қаған болсақ, ә?
1: Şu balların tanış mıydı imtihan bir şeye bir kapalı kılgan bolsak. Hem de bir kısım dostlarımız belki ciddi muş kılıp bir maşını aldı da mamaya kalsa laba uğruf dediğin işler buldu. Bunda kımaylı dostlar.
0: Doğru.
1: Şu ballarımızdan naydı yakşı neticelerini kolgu geldirişini, özü arzu kılgan mekteplerine bir şeyini çindilimizin ümit kılımız. Andın Seviyesizini karşılığımız, Adalet Hotel Taksi'yi karşılığımız, Kalıp Dağsızını karşılığımız. Hem alanan programımız kızgılık bilen katlaşkınlığa köptün köp rahmet dostlar devamlı yeni uçurlar olsa besanlar buludu.

0: Qadirlik radio yanlığıcı dostlar, səpiriniz bir sərdaş proqramımızı anlab atısılar. Dostlar, onda bu sah, radio sayaydı səyipimizdeki məzmun deqtanladı boludu. Aviasiya şirkətleri ərmək ayvallarını ayırplan yolucular bölümçisigi elib çıxış mülazimətini yolğa qoydu.
1: Mərkəzi radio televiziya baş stansısının 2026 yıl 6 ayının 20 gündeki xəbirigi qarğanda bayram dəm iliş günleri sayayatki çıqqanda ərmək ayvallarını qandaq orınlaşdırış. Nurğun ərmək ayvan baqıdığan ayıllarını qiyin əkvalıqı çürüp qoyğan məsli bulup qalğan. Yakınki yıllardan bu yan tömür yol, puhralar aviasiyası ermek hayvanlarını toşu siyasetini üzüksüz mükemmelleştirip, müşük itlarını ilip ayırplanğı oldurup seperge çıkış, çıkışını tedirici umumlaştırgan. Nurgun aviasiya şirketleri ermek hayvanlarını ayırplan yolcular bölümsüge ilip çıkış mülazimetini yolu koygan.
0: Hazır dövlət içindeki 10 neçə aviasiya şirketi bu mülazimetini yolu koygan bulup, aviasiya liniyelerini katlaş dairisi sicil kengaytilmekte. Janub aviasiyası da bu mülazimet 35 ayrı durum, 760 devlet içi aviasiya liniyasını kapladı. Şamin aviasiya şirketi bu mülazimetini 270'den artık aviasiya liniyası da yolu koyup, Beijing, Şanghay, Hangzhou Katarlıq 20 alkışlıq şehrini kapladı. Xaynan aviasiyası, Tianjin aviasiyası bu mülazimetini xalqara aviasiya liniyalarına kengaytdi. Şunun bilen birge, aviasiya şirketleri bu mülazimetinin derecesini devamlı özdürüp yürüşleştirdi. Bu yıl 4. ayda Canıb aviasiya şirketi, Şarq aviasiya şirketi, Şamin aviasiya şirketi, Ermek Hayvanla ayrım oranı ilgileş, koşumcu soğurdu mülazimetini yeniden köpeytip, Ermek Hayvan sandıkının ölçem çekilmesini ken kuyvetip, seperge çıkışka teximu kolaylık yarattı.
1: Ermek Hayvanlar ıksadi sicil işip, Ermek hayvanlarını ilip seperge çıkış aviasiya kespedeki yeni rıqabetke aylandı. 2026 yıllık Cungu Ermek hayvanlar kespi Ahtaşlıq kitabıda körsütülüşçe, 2025 yılı devlet işletki şehir bazarlardaki müşük işlerinin umumi sani 126 milyondan işip, Ermek hayvanlar istimal bazarının kölümü 312 milyar 600 milyon yuan getken. 2028 yılı 405 milyar yuan getirdiğalıqı mölçerlenmekte. Yolucularının ermek hayvanlarını ilip ayırplanğı çıkış hakkı köpünce 1000 yuandın 1500 yuan geçip olduğun bulup, ermek hayvanlar artık oran ilgilese yeni netçi 100 yuan koşup ilindu. Bu arkalık aviasiya şirketlerinin kırımını bevasta aşırgılı buludu. Her kaysi çoğun aviasiya şirketleri aviasiya tor noktalarını paal kengaytip, torda zakaz kılış yollarını içip, ermek hayvanlarını seperge ilip çıkış jarayanındaki toşuş mahsulatlarını mu mas kademde yürüşleştirdi.
0: Her kaysi aviasiya şirketleri uçuş bir xatarlıki ve başka yolucularının təsiratını çıkış kılıp, ayrıplan yolucular bölmesige ilip çıkışkı buluduğun ermek hayvanlarına koyulduğun talepini bir tutaş kayılıplaştırdı. Pekat öyde bir kılgan müşük iştilanıla ilip çıkışkı buludu. Ermek hayvanlar 8 haftalık bolgan, teni sağlam, ter ve yuqumluq keseli bolmagan, gayri puraq çıkarmaydıgan bolışı gerek. Kesel bolgan, ucum kılış karakterge ige. Boğaz alatki ve boğaz bolgandan kiyinki 48 saat işçedeki, imitiş mezgildeki ermek hayvanlarını ayırplanğı ilip çıkışkı bolmaydı. Seperge çıkanda karantin guahnamesi, vaksini daptırını aldın tayarlaş, ermek hayvanlarını ölçemli koş kulublu koğdaş sanduqi. Som kısığı selip orınlaştırış hem de bütün musabide sandukunu açmazdık. Ermek hayvanına kağız zakı işletiş, itbosu çokum, iğiz kapçıqı takaş gerek.

0: Hürmetli radyo dinleyici dostlar, hem de Ürümçi'den kelgüsü 3 günlük hava aydın aldın malumat anlattımız.
1: Ürümçi'de bugün gündüzden keçikçe azırak yağmur yağıp keyin bulutlundu. Yukarı temperatura 30 Celsius gradus, tövən temperatura 25 Celsius gradus.
0: Ertte gündüzden keçikçe hava bulutluk, yukarı temperatura 31 Celsius gradus buludu, tövən temperatura 23 Celsius gradus buludu.
1: Muşu ayının 24. günü gündüzden keçikçe hava uçuk. Yukarı temperatura 33 Celsius gradus, tövən temperatura 22 Celsius gradus bulukene.
0: Havaraydın, məlumatı anlattık.

Hürmetik radio anlıqıcılar, keşikanlar hayırlıq bolsun. Hayırlıq akşam programımıza uğurlaştırılgan yıqımlıq naqşı küylerimizde yaqtırıp alınışınlarını ümit kılımız. Mən Riyas Ece Dilraba Anıver. Onu olsa programımızın başı aldıq olsa, aldı bilen ürümçilerine üçkülük avaray məlumatı bir qarabıqayla. Avarayda məlumat qaraydıqan bolsaq, ürümçide. İcbala ya. Ürümçide 6-nın 22-nji günü kechirden 6-nın 23-nji günü kündüz gece hava bulutluq, temperatura 23-31 Celsius gradusqacha. Ürümçide 6-nın 23-nji günü kechirden 6-nın 24-nji günü kündüz gece hava bulutluq bulup keyin ejiladı, temperatura 21-33 Celsius gradusqacha. Ürümçide 6-nın 24-nji günü kechirden 6-nın 25-nji günü kündüz gece hava ujuq, temperatura 23-34 Celsius gradus kütçe bulu diken, 3 bal şamal çıkı diken. Hem de dostlarımızın uçurları kayıç boğa arlıqta, hemimiz birlikte müşü qaudu xaritçilerin ürümçilerdeki arkası yollana hazır katlan şafalarına bir qarabağayla. Qaudu xaritçilerin qaraydıgan bolsaq dostlar hazırına özüde. Tiyan şençü, şenşi çü, şöyümü gücü dəmdabdım o bula biraz köprekken. Arkası yol bilikler qaraydıgan bolsaq hazırına özüde tüvencelu, yeni Çin yolu da minhua jeğici boğa arlıq şimaldan janıp qarap mağa yolunuşta yollarda tosu şafallar bakana. Avtomobilay dep ketip atqan şopır dostlar bolup qalsaŋlar amalba bu yol bilgin talımasqanlarını alaydı askertimiz. Onundan başqa Taban şimali yolu, Longtonglu, onundan başqa Yaalu, Chungwanje qatarlıq yol bilgilerden de avtomobillar biraz köprekken, lekin bu yollarda alaydı tosup qilish ahvalları yok ken dostlarının bu uçurlarda ünümlük paydalanıp qilishini ümit qilimiz. Onda bu sadoslanan amedke uçurlarına bir karar ödeyle. Uçurlar kıraydığa Musaq Sübeyde, Çuntiyen, Şingyun isimli dostlarımız hem de programımız ne? Yoxdurup anlayıp etip de, hem Allah'a köptün köp rahmet eydimiz. Onunla başka yol uçurlar kıraydığa Musaq adılının uçurgeni. Yaxşımın dılraba, Dundalyan çeyizedim, Abdumabula biraz köprekkerlikin alayı tosup qağın ahvalla yoxken diye uçurlar edip de, rahmet. Yeni dostlanan uçurlar kıraydığa Musaq, Asiya xanımın uçurge, yaxşımın dılır aba, min xoaj edim, avtomobilla biraz köprekken, yollarda tosu şahvalır ba. Şöpür dostla bu uçurumdan paydalanıp qalgan bolsa diye uçurnam edip dur, rahmet. Yen dostlanan uçurlar qaraydığan bolsaq, ablamıttan uçurge, yaxşımın dılır aba, şanlıylı odumu avtomobilla biraz köprek, lekin tosup qilish ahvalları yok diye uçurnam edip dur, rahmet. Yen uçurlar qaraydığan bolsaq, Savina uçurgen. Yaxşımı Riyasetçi Dilraba programını yaxtırıp anlavadı mən deyə uçurnam edib. Rəhmət, yeni uçurla qaraydan almasaq Mərdana uçurgenə. Yaşan Conluğdan Çantancan yoluqcı buğa Arlıqda, yeni Cənubdan Şimal Qarapmağa yolunuşdum o yollada avtomobilla biraz köprək deyə uçurnam edib. Rəhmət, yeni uçurla qaraydan bulsaq Mehmet Elin uçurgen Şivey Xandım avtomobilla biraz köprək deyə uçurnam edib. Rəhmət, uçuranlarını tapışırıb aldıq. Hürmetik radyo anlıqıcılar, bugünkü programımız ne? Turacan Ubulqasım Orullığan, Tağ Güley namlıq naqşı bilen başlayımız, qeyna huzurlan qaysıla.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Слушатын Аппиталның 6.0 Plus нұсқысы торғы шықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
1: Саат 8.20-да Слушатын Аппиталның 6.0 Plus нұсқысы еніңіздікі хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
2: Saat 9.20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberde bulalaysız.
1: Saat 11'de Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıkçılık yardımcınız. İlham ağızı urgutudu.
2: Saat 13.20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki pultijay hemrayınız. Cuğulamı numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcam olsız.
1: Saat 14'de Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Slow Shooting Sodi şehircisinin Şinjan'ın özgüç soğuklarını halgan çabı setip alalaysız.
2: Saat 16'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz olsa Slow Shooting Updatalı yardım verdi.
1: Saat 17.20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
3: Saat 19.20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
4: Saat 20.20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
5: Saat 22.20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkı emrah bulup ekşip çeniksiz.
0: Slow Shooting Updatalını çürüp serhil mazmunladın huzurunun.
6: Qadirli do'stlar, anglayotganlar 107.4 qatnan san'at radiosidan bevosita anglatilayotgan xayrli oqshom programmasi. Unda bo'lsa davomli do'stlardan kelgan uchurlar bir qarab qaylar, uchurlar qaraydigan bo'lsak, o'sha Abdukarim akamiz, Ahmadjon apandim, Qadirjon apandim, Oygul xonim, Qirg'ay qiz qatorliklar programmamizni yoqtirib anglab aytibdi juma, hammalarga ko'p-ko'p rahmat aytamiz. Qadirjon apandim uchrog'ingizni topshirib oldim, undan boshqa shu riyosatchimiz Xushurjon bilan Roshangul bastiq avatib qo'ydim juma. Salomingizni. Yana do'stlarning uchurlar qaraydigan bo'lsak, Nurning bir ovozli uchurbayga anglab aqaylar, Nurning ovozli uchurni.
7: Tepkinin çıraylı kıyafetçisi Zıraba Anar Kayda Avaral Yatırıcı'nda yıllar verirse Yonkenci Koşuyan'ı Tümaşın Erkek gereken tosa şaka Zıraba
6: Buldu rahmet de uçuranıza tapşırıp aldık. Yana dostlarına uçuruları karaydıgan bulsa Ali'nin uçurge yakışı mı dilere bakan da ahvalınız Hazırına uzara tüvenceli odum hem de abdumu bula biraz köpürekke Ligin alay tozup kalan ahvalla yokke Nige uçuruna vatıp da rahmet uçuranıza tapşırıp aldık. Qadirli do'stlar, MD Shabovlyan o'rinlagan Gulbargi nomli naqshini birlikda anglaylik.

0: bir yapıcısı diyor, bu çöre. Şimdi bir kez aldığım başlar. Begim yolu gelsen, sütülü çöre, aslında üstünü hoş niye duralan kene.
1: Bulu, rahmet. Yeni uçurlar kıraydığa Musak Kaplan'ın abazı uçur baki anlayla.
0: Zarat abalığınız yakışma mayalı
1: kabıran.
0: Yakışımsız. Yenem başa şifemden şerife karakmanga yenmez. Duralan kene kalsın yada.
1: Bulu, rahmet. Uçuranızı tapşırıp aldı o Kaplan efendim. Onun başka mı şu Asancan? Efendim, bir abazı uçur baki anla bakayla.
2: Yakışma bir rüzgatı tüt maşo okşuma baynarsın geldim. Bir arayam. Bir an maşınca koy tüzemden çıkıp maşo çingon koyenge kimiş veriyanda. Ayal çıkıntıra son günü üstü kimlik alakta kimlikte İlyas Nisan Ramizki. Mesela hiç baktı maşında kapattı. Şimdi anlamadım. Sağırın derken bolsa.
1: Buldu. Hem de bu dostumuzmuş şu Hoca Cendin davet terap keptikene. Şu eğer ayalcı son kitabı bakan dostlarımız bu kasanla. Şu uçuranlarını evetsenla. Şu dostumuzun alakalış numarını sizlere evet bir eyle cümü. Bir er ayal çıkıp diken cümü. Abdüma bulga eğer taksi şoförlerimiz müşünde bir ayalcı son kitabı bakan basanla. Biz bile alakalısınla buludu. Onun başka çöntiyemi programımızı yaptırıp anla bitipti. Onun başka Abdikirim Akımızın uçuruları karaydığım olsak. Bir 104. tüven yolları, Muşu, Garbişi, Sankoçuları, Çimaşan, Trabla'daki yolları, Ravan diye uçuru nevet bitti. Rahmet. Yeni uçuruları karaydığım olsak Abdullah Akımızın uçurken, Yakşımdıl Raba, Muşu, Çin yolları, Ravan, Tunhanscan aldırık yollarımı, İntayın, Ravan kendine uçuru nevet bitti. Rahmet. Emanlarına uçurulan tapşırıp aldık. Yekendim Bahar Gül, Aygül Hanım Katarlıkla programımızı yaptırıp anlayı bitipti. Çençang'dan Ürün, Mecid Efendim, Aminigül Hanım Katarlıkla bu programımızı yaptırıp anlayı bitipti. Hemenlığa köpünün köp rahmet eğitimiz. Onun başka yeni uçurlar karaydığına basak Mehmet Ali'nin uçurken. Daha ben şimali yollarlıma abdüma bulabiraz köpürek kendilir abadiye uçur nemetipti. Rahmet.

Hürmetli radio anlayıcılar, hayat masapanlığı, sağlamlık, bəxt ve hoşallık her vaxt emre bolsun degen güzel tileklerimiz bilen bugünkü xeyirli qaxşan programımızı ağırlaştırımız yaxtırıp anlığından lağı köp rahmet. Programı rəyasetçisi Dilraba Anvar.

Dostlarımızdan uçurları karaylı. Abdurrahman Somkiçi Çingdao'dan Beijing'e gitip atman dedi. Uyuyu sayatladın. Yani buludu Abdurrahman Somkiçi. sayatlarını güzel kıytıpsız. Bana seferleriniz könüllük olsun. Cuma Abdurrahman Somkiçi. Tönögüm uçur yol yaptıken siz aç işkirde durup mu? Sayat mezgillerinizde mi? Sayat mezgillerinizde mi? Bizim radyonun anlayışını unutup kalmapsız. Şu köngen yaman mı köygen mi degen köngen bek yaman jo aş bir nesi künüp qalsa adam aş xumardak bolup qaldı jo mesalan bir kitapqa yoki bir musiqiqa yoki bir radio aş bir nesi amıştaq men bizim manevi turmuşumuzun beytilgan nesilarga xumardak bolup qalmız şununqa şu royunuzdan bek ta'sirlandim tunugim uçur yollab tikansiz bugun mana sayyatlarda turup uçur yollabsiz sayyatlaringiz ko'ngillik bo'lsin aman isan bo'g'aysiz.

Qo'g'alita degan do'stimiz, men Urumchida taksi shopri, mushu o'smir kasalliklar doktorxonasining udildiki, mushu ko'rikning ostiga qizil chiroq qo'yib bergan bo'lsa, u yerdagi yo'llar undoq to'silib ketmasmi deb o'ylayman. Bu yerdan odamlar to'xtmay o'tib turdi-ka, deydi. Oldin haqiqatan mushu to'g'riliq bir fikr kelgan. Bir qatnasaqchisi kelgan vaqtida men bir radio anglab menib qaptman, shu joyda mushu chiroqning gapi bo'lingandi. Ashlarda bu qanday desangiz, qarang Qo'g'alita. Aşı her bir kızıl çırak ne bu katnasakçılar degen acayip mutakassisler acayip nait inişki layılaydı ki. Hatta aşı Şiyan, Şanghay'daki aşı katnaş daşıyorların, Cavdun daşıyorların mutakassislerini teklif kılıp muşu bazı yolsuzlukları mesela yoldaki katnaş çırakları ama ben yol baylıklarını uğurlaştırışta muşu katnaş tarmakları bek inişki layılaydı ki. Bu çırağını mandak bekitsek, ay yedeki 100 metreden yendik ya ki, ay yenber dokmuştaki çırağınınki ekvalı kanda buludu, onguman kandı kanda, solguman kandı kanda, kayadı maşını çık uydudu, kayadı piyadılar uydudu. Muşini aşı bütün haritiki selip, tatkı kıptırıp onlar layılaydık ya çoğu. Biz elke, bu katnaşının ki nemelerini pek bilmeydik Allah, muşu katnaşıka ait işlerini, bilimlerini ancak pek bilmeyemiz adetikilerimiz. Can da oğandıkin, elke pek adli oylayımız, oy muşak bu çırağ bekitmesini bulavu uydu, ya ki mamın da bu olsa onu o bizden öte oylaydı ki o mutakassisler. İşkinatçıların aldı da bizdenki bu şu katnaş

Her günü binalarını çarlap ziyaret kılıp, halk ahvalını toplaş, bexatarlık yüşürün xayıbını təşürüş, koşunlar arasındaki ziddiyatlarını mürassa qilish, halk kolaylık yaratış mülazımını vakalıdan beceriş, yaşanğanlarına yardan beriş, halkın nəfiyyat gözü siyasetini təşviq qilish, milletler itibaklığını ilgiri sürüşdün ibaret 7 türlük hizmetke məxsus məsul bulup, her günü çarlaş, daim ziyaret qilish, ahvalını vaxtıda məlum qilish, vaxtıda xatırlaşdın ibaret hizmet mizanına əməl qilib geldi. Mahalla torda ve tor sırtıda inkas talep yollarını berpa qilib, yepiq halqılıq bir taraf qilish tertibini ornatdi. Yani küçük işlerini nəq meydanda həl qildi. Adetki meselelerini 7 gün içinde bejirib oldu. Qiyin işlerini köp tarmaqlar bilen birleşip, hərəkətlənib, ötkəlgə hücum qilib həl qildi. Küçük köçü başqırğıcılar kengişiş mexanizmiga tayınıp, bultur mahallede Oltıraq rayon amivi qatnaş arlıq avtomobilini yolğa selip, 400 ahalının səpərge çıxışı qiyin buluş məsəlisini həl qıldı. Su, par, turbi liniyasını özgərtiş məzgilidə küçük köçü başqırğıcılar başlamcı bulup, ahalla bilen fikir almaşdırış yığını içip, amminin quruluşqa bolğan əndeysisini tügətdi. Bu yıl kirgendim bu yan Tianjin rayonu asas katlamının kengişiş mexanizmiga tayınıp, cemi 454 halıq turmuşu inkas talibini topladı. 445 meydan kengişiş yığını açtı. Amının aldıravatkan, qiynılıvatkan, gəm qılıvatkan, arzu qılıvatkan 439 parça işini becerip ahırlaştırdı. Qoşunla ortak kuruş, ortak idari qiliş, ortak bəhrinlişdən ibaret asas katlamını idari qiliş əndizisi əmelleşip ünüm asıl qıldı. İşik aldıdaki başqa turduğan işlerini başqurduğan adam, g'am qildigan ishlarni qildigan odam bo'ldi. Buning bilan aholi texmo xotirjam o'ltiraqlashdi.

Dostlar, şunablan, bugünkü sizge rahmet etkun bar programımızda müşahede akhirlaştırmız. Programımız yaqtırıp anlığan, programımız katnaşkan, barçınlağı köpten köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan, Abduqadir, Nöbetçi Muharir, Murat Xopur.

0: Her günü seherde işkım onganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışlar, etkiliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun serhil programlarını ansonan kaçalımız.
2: Her günü iştin düşkende.
3: Hürmetlik radyo anlayışlar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 174 qatnash san'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şinjan'ın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüte, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşı batkan şehir kitsi sizgi özgücü tuygularını bekişleydi. Şinjan'a gelip mezelik taamlağı iğiz dedi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu, özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay, Şinjan'a gelişinizde karşı alınız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsiren. Her günü güzel keyfiyet bilen yeni bir günni kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher, hayırlık seher.

Hürmetli radio dinleyiciler, amdiri iqtanla turmuş birimlere sahibimizge orunlaştırılgan mazmunlar bolsun. Mit tüşken görüşne yana davamlıq yigilip bolamdı. Görüşke tüşken mit qurut köp bolmasa, görüş mu kökürüp qalmagan bolsa, yanala yigilip boladı. Tüşken mit qurut pek köp bolsa, görüşnin uya bu yerini yap qoygan bolsa, en yaxsi bilen toŋlatquda bir hafta etrafida toŋultıp qoyun. Bunda kılganda mit kurtunun tuxumunu öldürgeli buludu, şunaqla asan kurt düşmeydi.

Hürmetki radio oğlucular, MD Abdunum rayonumuzdaki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava rayonun məlumatını aldınız. Ürümçide hava bulutlanıp yen ötkünçü yomğur yağıdı. Temperatura 22'den 31 Celsius gradosqıca. Altayda ızıraq yomğur yağıdı. Temperatura 16'den 30 Celsius gradosqıca. Çöçekte hava bulutlanıp yen içildi. Temperatura 17'den 34 Celsius gradosqıca. Olcuda hava uçuk temperatura 18'den 32 Celsius gradosqıca. Bortlada hava bulutlanıp yen içildi. Temperatura 19'den 34 Celsius gradosqıca. Qarmayda hava uçuk temperatura 23'den 35 Celsius gradosqıca. Kuytunda hava bulutlanıp yen içildi. Temperatura 18'den 34 Celsius gradosqıca. Şehanzira azraq yağmur yağıp yen hava içildi. Temperatura 22'den 32 Celsius gradosqıca. Sanjida hava bulutluq, temperatura 21'den 34 Celsius gradosqıca. Qomulda hava bulutlanıp yen otraqal yağmur yağdı. Temperatura 17'den 31 Celsius gradosqıca. Turpanda hava bulutlanıp yen azraq yağmur yağdı. Temperatura 25'den 36 Celsius gradosqıca. Korulda azraq yağmur yağdı. Temperatura 19'den 29 Celsius gradosqıca. Aqsuda azraq yağmur yağıp kin hava içildi. Temperatura 17'den 30 Celsius gradosqıca. Açışta hava uçuk temperatura 15'den 29 Celsius gradosqıca. Qashqada hava uçuk temperatura 16'den 29 Celsius gradosqıca. Xotanda azraq yağmur yağdı. Temperatura 16'den 23 Celsius gradosqıca. Ürümçide hava bulutlanıp kin ötkünçü yağmur yağdı. Temperatura 22'den 31 Celsius gradosqıcı boludu. 3-4 bal harbi şimal şamanı çıkıdı. Hava rayidin məlumat anlattıq.

Hürmetli radio dinleyiciler, her bir gününüzü ehmiyetli ötküzüşünüzü ümit kılıp, bugünkü 174'ten hayırlı seher programımızı ahırlaştırmız, yaktırıp anğınınla rahmet. Ben riyasetçi Daniyar Mahmud, növetçi muharir Murat Hopur. Hem de deyik tonla, anlatılış aldırı durgan vatanminin ailem programı sırbolsun.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan Radio Televiziya Stansiyasi Qatnash San'at Radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Mana programımız başlayıp dostlarımızın uçurlar yetip gelişki başlayıp da anlıkçılarımızın bir karşı evetken bulsak. Kayser Ayalı simlikarımız hoş kepsiz karşılarımız etiyenlikimiz hayırlık olsun. Seherden başlangan işleriniz onçluk olsun hede. Nait yakşı mezmullanı elip kepsiz, tepsiliyi anladım, nakşılardan hazırlandım, yine dağımlık anlayman digin. Uçurunuz neyi tapşırıp aldık? Seher bulbuladımız siz mi hoş kepsiz karşılarımız etiyenlikimiz hayırlık olsun, yakşı uçlapsız mı? Ben mi yakşı uçlaptı ben? Bugün azırak yağmur bağımıken, deptiken siz şundak bugün Ürümçi'de hava bulutlanıp kin ötkünce yağmur yağırken, yukarı temperatura 31 Celsius gradus, tüven temperatura 22 Celsius gradus buludu, 3-4 bal şamal çıkırken. Onunun başka Abdikerem efendim mi programımızda katnışıp uçurlan yollaptı, hayırlı seher kızgın karşılarımız, programımızga qatnashib uchurlan yollab turgaysiz. Tursun To'xtali ismlik anlovchimiz siz muxshikapsiz qarshalimiz. Atayanikimiz xayrlik bo'lsin. Ahmadjon apandim siz muxshikapsiz qarshalimiz. Xayrlik sar yaxshi uxlabsizmi? Gul ismlik anlovchimiz siz muxshikapsiz qarshalimiz. Xayrlik sar. Maryam madamizmi? Xushkapsiz qarshalimiz. Atayanikimiz xayrlik bo'lsin. Vatan mening oilam programmasini anglayotman. Chapachakdingiz riyosatchi nashliq tayyorlayotman degan uchuringizni topshirib oldik. Nashliqingiz sanışlık olsun. Sağır bol bol herimiz rahmetsizge cepa çektiniz.

0: degan uchrog'imizni topshirib oldik. Sizgimi xotirjamlik, xushalliq yar bo'lsin. Sajida xush kelibsiz qarshalimiz. Atayaringiz xayrlik bo'lsin. Sahardan boshlangan ishlaringiz o'ngishliq bo'lsin. Yana davomli qaraydigan bo'lsak, saharda olmaydigan shaparang xili chiqgan deb shundoq attigandim shu radio boshlanishdan burun taq bo'libmish uchurlarni yollab uchurlarni yollashga boshlagan onuvchilarimiz intayin ko'p. Akbar siz muxush kelibsiz qarshalimiz. Atayaringiz xayrlik bo'lsin. Onun boshqa qaraydigan bo'lsak, Güzel Yurtum isimlik anlıqıcımız mı? Programımız ne yaptırıp anlaydı bu? Holcudun Abdurrahim Efendim, hoş geldiniz, karşılığınız.
1: Buyur, ziyaret edip, riyaset, topuzda olsa yaşımsız.
0: Yaşı mı?
1: Hem yer mahmut yaşımsız.
0: Yaşı mısınız? Rahmet bir yol olsun.
1: Ağlayın kurs, yeni kurs, kendim hazır, aydın. Yoluk ayın son, şunlar doktor, hanım, aldı kırıp aldık,
0: Yollar avankiyan, rahmet, qo'ljirik do'stlarimiz, paydinib qolgaysizlar, rahmat, Abdurrahim apandim, ishlaringiz o'ngishliq bo'lsin. Chuntiyan ismlik onlovchimizmi, programmamizni yoqtirib, onlaydibdi, japa chekdingiz, rahmat, degan uchurni yollabdi, rahmat, bergan uchurimizga. Yana bir, mau yopirmoqni balki qilib olgan onlovchimizmi, programmamizni yoqtirib, onlaydibdi, rahmat sizga. Do'stlarimizdan yana davomli programmamizga o'rinlashtirilgan masmunlarni onlag'ash, uchurlarni yollab turishini qizg'in qarshi olamiz. Qaynam sirosla amdirek tonla, bugünkü Vatan Menin Ailem programımızın tapsiri masmonları da bolsın.
2: Amdi dektinladı boludığını Vatan Menin Ailem programımızın Şincan'daki yenilikla sahipsi.
3: Şincan'daki

Hürmetli radio dinleyiciler, şimdi diqqatingizga Şinjangdagi yangiliklar sahifamizga o'rinlashtirilgan uchurlarni bo'lsin. O'zgacha tabiiy afzallik va mo'l ko'p manbalik odamiyat asosiga tayinib, avtonom rayon madaniyat bilan sayohatning yug'urilishini sijil cho'nqirlashtirib, mahsulot kasb olidini beytib, hamkorlik bo'shligini kengaytirib, Şinjang yaxshi joy degan oltin xatlik bevisini barg'an sari jilolantirdi. Bu mezgilde Şinjang'ın yerlik medeniyet icadiyet mahsulatı Şinjang Shaoyang torda alkışlandı. Shaoyang'ın omak şeklige nefs yakut marcan, çıraylık atlas yopka ve özgeçi topu maslaştırılıp, bu medeniyet icadiyet mahsulatı herkese çoğun kıskısın alak sıpılarda alkışkı erişti. Tor sırdırıki emeli dukanlarımı setileşi naite kızıp getti. Ürümçi şehri Jinchuan Soda şehrisinde qo'zi o'yinchi qatorliq yurishlik madaniyat ijodiyat mahsulotlarining setilish miqdori izchil oshdi. To'r va to'r sirtidagi zakazlar uzilmadi. Shinjang Jinchuan Soda şehrisining bosh direktori Song Xiaoshan mundaq dedi. Hozir qo'zi o'yinchiqidan taxminan kuniga 10 ming atrofida sotalaymiz. 70 necha do'konda bizning qo'lda yasagan qo'zchoqlarimiz setilyapti. Bizning qo'lda yasalgan kichik to'g'i o'yinchiqlarimiz, kichik arg'imoq o'yinchiqlarimiz muborlaq keldi. To'g'natqo chapliqimiz, gul xaltalarimiz hamda turli madaniyat ijodiyat mahsulotlarimizning yangi turlari uzluksiz ko'payyapti. Mahsulotlarimiz xaridorlar va Shinjang ishchi sirtidagi sayyohlarning ehtiyojini qondirdi. Ko'p manbalik tabiiy manzara, quyuq tarixiy madaniyat tomiri va quyuq xalq urf-odat manzarasiga tayinib, avtonom rayondagi joylar sharoitiga qarab ish ko'rib, kasblarni o'rinlashtirib, o'zgacha sifatli marka yaratib, madaniyat bilan sayohatning yug'urilishini uzluksiz cho'nqirlashtirdi, puxtaladi. Qashqar qadimiy shahri manzara rayonida shahar darvozasini ochish marosimi, o'zgacha naqsh usul ko'rigi doimlik o'rinlanib, xalq urf-odatini his qilish, o'zgacha oilaviy mehmonxona, madaniyat ijodiyati iste'moli organik hamturtki qilinib, bu qadimiy shahar qiziq nuqta madaniyat sayohat taqa o'rniga aylandi. Shundoqla shu joydagi ommaning kirimini muqim oshirishiga turtki bo'ldi. Turpan yorg'ul qadimiy shahri, yalquntoq Boyluk qatarlıq klassik madaniyat sayohat IP'larını çoğun kırk izip, madaniyat yadkarlıqları

Hürmetli radio dinleyicileri, dinlediğiniz Şinjan'daki yeniliklar sayfamızda bulunsun. Hazır Şinjan boyunca tunji dereceden taşkırı egiz kavetli hoş 5 yıldızlık mihmansaray, Liz Carlton mihmansarayının tebir ansası monare öksüzünü yepiş tətir sınav basıcıgı girdi. Tırpıtkendinkin Ürümçi şehrinin soğuda mədiniyet sayahat yeni yer belgesine aylındı. Növette Liz Carlton mihmansarayı kuruluşunun umumi kurulması eniq şekilge girdi. Bu türge təxminən 7 milyar düyen məbləq selingan. Umumi kuruluş kölümü 250 min kvadrat metr bulup, xalqaralıq ali dərəcəlik mihmansaray, baş iştab işxanısı, sarxıl soğuda bir gəvirləşdirilgən. Törnün texnik məsuli Liang Xiaogang ındaq dedi. Liz Carlton dərəcədən taşqırı egiz qəvətlik binasının ansası gəvdisinin yadrolu kısmı 44 kavet kiçi yasaldı. 6. ayın 28. günü ögüzünü yepiş meşgulatını tamamlaş planlandı. Sırt kıramkısının polat kurulması 40 kavet kiçi yasaldı. Munarsman binanın 31. kavetinin tüven sırtkı tik yüzlik taşkı tam ramkısı yasaş meydanı da kuruluş başlandı. Baş iştap iş becerişte işildiğin T3 hizmet binası resmi işiltişke tapşırıldı. Bu turning eng çoğ yenilik yaratış yarqın noqtisi Şinjan boyunca tunji ijat qilingan yakka munarlik qo'sh 5 yulduzlik tik kasb holida o'rinlashtirilmasi. 196 metrlik T1 munarsimon binoga Westin Liz Carltondan iborat 2 cho'ng xalqaroliq oliy darajalik mehmonsaray qavatlarga bo'lib o'rinlashtirilgan. Yenidiki T2 munarsimon binoda yalo'shvan so'di mehmonsaray selinib qavatlarga bo'lib Taşkı işla kütüveriş, çoğun tipteki körgesme, kündelik soğuda, soyad qatarlıq, parıqlıq ihtiyacla kandırılgan. İşki yürüş ayrı mekmansaray ticaret sistemisi okşuş bir dərəcədən taşkırı igiz qavet işçidə qiraylaştırılgan bulup, kuruluş ahvalı mürekkep. Bu tür 8.5 bal yukarı yer təvrəşki taqabıl duruş ölçümü boyunca lahiyelengen. Polat kurulmağı işildildiğin umumi miqdar 13 min tonnadan aşıdı. Bu turda yana rayon madaniyatini ifodalash bilan yeşil, tövən karbonlu quruluş qilishqa tang e'tibor berilgan. Energiya tejaydigan tashqi tam ramkisi ishlatilgan. Chang tozonni inchki boshqarish, tizginlash qatorliq tadbirlar qo'llanilib, bexatar sifat, shahar qiyofati, tövən karbonlu qurilishni mos qadamda olg'a siljitish ishqa oshirilgan.

Hürmetli radio dinleyiciler, Vatan Menin Ailem programımızı devamlaştırdığımız programımızı oralaştırılan yakınlık küylerini anlayış, devamlık dostlarımızın kegen uçurlar qarap qaylay. Abdikerem efendimden uçuru qarsaq, Çimaşan yolları ravanken Daniyar depto rahmet. Sökre hanımı programımızı yaktırıp anlayıp da rahmet onunun başka, Sahara Bulbul adımız mı programımızı yaktırıp anlayıp da naqşlardan hazırlanıp da acayip çonkırmanda etilgan naqşken, naqşını əsləb, şundaq güzel günlərini əsildim dəbdə. Qaysar Ayalı simlik adımız mı programımızı yaktırıp anlayıp da Abletcan əpəndim. Xoş gəpsiz qarşanmız, yəkəndə havara işindək yaxşı uçuq dəbdə. Rəhmət, yəkəndəki dostlarımızğa xoşal keyfiyyətlə yarp olsun.

Hürmetli radio dinleyiciler, Vatan Mening Ailem programımızda davamlaştıratımız amde yurtumdaki yangınlıklar sayfamız diktanları buludu. Bugün bu sayfamızda Ürümçi yukarı yeni teknikalık kesiple terakiyat rayonu, Yenşe rayonunun Gaussian bulut pervişi boyunca davalaş mülazımının akli iktidarlık oranlaştırışını işe aşırganlık doğru sıra doktulmuz. Yakında Ürümçi yukarı yeni teknikalık kesiple terakiyat rayonu, Yenşe rayonu, Gaussian bulut pervişi akli iktidarlık oranlaştırış merkezi bu rayonunun Nefit yeni kenti koca başkarması, Cevcaven yolu şimali mahalle sahiye münasmet punktida resmi işgi kiriştirildi. Sıpıda hazır bar bolgan 41 davalaş aparati akli iktidarlık zakaz kabul kılışını işgaşırgan bulup, ahallarının ihtiyacı boyunca kesel görüp zakaz oranlaştıralaydı. Hem yakın etrafta işik aldıgıcı berip davalaş mulazimeti qatarlıqla bilen təminli yalaydı. Gaussian bulut pervişi Weishin Aptisi Boltur 6. ayda Ürümçi yukarı yeni teknikalık kesiple terakiyat rayonu Yenşe rayonu yolu koygan xalıqı kolaylıq davalaş mulazimeti tədbiri. Ahalılar Weishin Aptisi de zakaz berip, maksus